0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Günün en sıcak, en taze durağı.
6: İproin istasi.
5: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
6: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
5: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
6: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
5: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
6: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM Youth, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
7: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
7: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
6: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
7: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
6: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
7: Bölgesel boyama parlatma.
6: Oto farlarının boya ve parlatılması.
7: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
8: Bir numara.
6: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
7: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
6: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
7: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: Evet beyler ve bayanlar, hazır mısınız?
1: Hazır mısınız?
0: Masal gibi eğlence başlıyor.
1: Başlıyor.
0: İşte karşınızda DJ Masal sizlerle.
1: DJ Masal

Sonra bütün komşulara bastım. Yarısının lambalar yandı, yarısının yanmıyorlar. Dur bakalım, hayır olsun. Günaydınlar efendim, merhabalar. Güzel İskeçemizden, güzel memleketimizden, Kral Radyo'dan, Dinleyenler Kulübü'nden ve ben sunucunuz Aşim'den hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar efendim. Yepyeni bir hafta yine sizlerle başlıyoruz. 22 Haziran, canlı, cap canlı, çimdiklesen yerinde durmuş. O derece yani, acayip canlı bir yer. 2026-2027, ne haber? Manabayın bakalım Trakyalılar, ne yaparsınız bakalım? Ne Trakya'sı bayağı? Hey, Brezilya'dan İskoçya'ya, Haiti'den Fas'a, Kanada'dan İsviçre'ye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bile dinliyorlar. Var mı böyle bir şey? Hey Allah'ım Allah'ım. Gana'dan İngiltere, Özbekistan'dan Portekiz'e, Cezayir'den Ürdün'e, Norveç'ten Senegal'e, Finlandiya'dan Irak'a. Radyo Kral Duyan'ın her tarafında tabii ki siz kıymetli dinleyicileriyle birlikte. Bu güzel terne gününden, güzel İskeçemizden hepinize ama hepinize kucak dolusu selamlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Dear passenger, koltuklarınıza oturun. Hosteslere zorluk çıkarmayın. Bak hiç karışmama. Vallahi bırakıverirler sizi yarı yolda yukarıda. Ona göre. Hosteslerle diyaloğa girmeyin. İşte adınız ne, neredensiniz falan filan yemezler. Saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı, cepleriniz yine para dolsun. İnşallah her zamanki gibi sönmeyen ateşlerim benim ha. Canlarım benim. Canlarım, ciğerlerim. Bana bayın bakalım be adaş. Günaydın abi. Mental sağlığımızı toparlayacak bir ortam var. O da sensin. Günaydınlar Deli Kadir. Delirme lan sabah sabah. Denk dur azıcık sen de baya. Yaptın mı hareketini cumartesi pazar? Hani konuştuğumuz meseleyi, ne oldu? He? Çok atıp tutuyorsun radyodan ama. Benim gibi. Sonra eti püf. Canlar günaydınlar. Hepinize. Kalimerası olur. Guten Morgen, Buenos Dias, Buongiorno, Dobro Rano, Dobro Utro, Juamenta, Poli Poli Calimera, Hola Gala, Poş Bigi Sabato Kiriako, Mastoras, Recep Ustam, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Bayern, Münih, Münih, hem Bayern hem Münih, nasıl oluyorsa. Deli Kadir, mental sağlığımızı toparlayacak ortam sensin. Tabi tabi tabi. Dağıt kendini dağıt, sonra mental sağlığı Haşim abi toparlasın. Hey, hey. Haberler var, Dünya Kupası var. 22 Haziran tarihinde neler olmuş onlara bakalım bakalım. Hava nasıl gidecek? Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Aa, güzel bir şarkıydı bu da. Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Değil mi? Hava nasıl bakalım orada? Üşüyor musun bayan? Canlar günaydınlar, günaydınlar. Çok güzeldir İskeç havasından masmavi bir gökyüzü, mükemmel bir güneş. Şu anda sizlerle hem sohbet ederken hem de gökyüzünü izliyorum. Arada başınızı gökyüzüne kaldırın demiş şair. Bakın bakalım demiş, ne kadar büyük bir evrende, ne kadar kocaman böyle büyük bir evrende, aklımızın bile almayacağı bir evrende yaşıyoruz. Gökyüzüne baktıkça onu daha iyi anlıyorsunuz. Sonra bir gözünüz gökyüzüne, bir gözünüz toprağa çevirin. İkisinin arasında insanoğlu. Hey, hey. La la lia, bizi her sabah aç karnına, akşam da yatmadan önce tok karnına, öğlen ne bilmiyorum, dinleyebiliyorsunuz mi dinleyemeyiniz mi, sıcaklarda. İki günden beri güzel sıcak oldu, hiç şikayet etmeyin. 2,5 aydan beri her gün yağmur yağdı, sıcak, yaz, doğaldır. Gün dönümü oldu zaten, günler yine kısalmaya başladı, geceler uzamaya başladı. Ne ara aşım demeyin, öyle. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki kıymetli dostlar. Çok çabuk geçiyor gerçekten. Günaydınlar. Günler aydınlık, zamanınız huzurlu, nasibiniz bol olsun. Kapılarınız iyiliklere, güzelliklere açsın. Siz de kapınızı açın arada. Derdinize derman bulduğunuz bir gün, bir hafta olsun inşallah yine sizlerle birlikte. Küçük bir hatırlatma. Teknik sıkıntıdan, teknik problemlerimizden dolayı programı bırakabilirim ama saat kaç gibi bilmiyorum. Çünkü elemanlar gelecek, ustalar gelecek burada bilgisayarlarımız ile. Size daha iyi yayın için onların işleri var. O yüzden programı saat kaç gibi bitiririm bilmiyorum. Hani aniden kalkıp gidersen nereye gidiyorsun? Bak Karakızan deneyseniz bak ha. Balıkesir, Burgani'ye, Bandırma. Nihat Özbek beyefendi günaydınlar. Deli Kadir, sen benim hareketi gördün mü dayı? Görmem mi gerekiyordu senin hareketi? Ne bileyim oğlum ben senin hareketini? Nerede göreyim? Gökhan Pile, günaydınlar Gökhan'cığım. Canım benim, nasıl gidiyor Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Gökhan?
Var mı bir ihtimal ligde kalabileceğiz kalabileceğiz mi bu sene? Gökhan Pile. O büyük Beşiktaşlı. O Pascal Numa. Wow. Nereden akla geldi? Çok fena. Çok fena. Kızanlar çok fena gene. Tebessümünüz eksik olmasın. Dostbağ'ın Gonca gülleri. Her zaman ne diyoruz? Bahçe biziz, gül bizdedir. Beyaz atlı Savaş abim ve beyaz saçlı ve güzel yürekli Savaş abim Karaköy. Günaydınlar canlarım ciğerlerim. Hepinize günaydınlar. Efendim Cenab-ı Allah inşallah işlerinizi raz getirsin. Allah'ım işlerinizi gönlünüze göre versin. Düşüncelerinizi gönlünüze göre versin. Nazım Hikmet'in de dediği gibi herkese içindeki iyilik kadar iyi bir gün, iyi bir hayat, iyi bir ömür diliyorum. İçimizdeki iyiliği arttırabilir miyiz? Yoksa can çıkar huy çıkmaz dediği gibi atalarımızın geldiğimiz gibi mi gidiyoruz? Kendimizi geliştirebiliyor muyuz? Kendimizi sorgulayabiliyor muyuz? Deli deli sorular sabah sabah. Millet demir yolların arasında güneş panelleri yapmış İsveç'te. Bak demir yolunun arasına güneş paneli. Bu ne demek? Boş yer kalmasın. Adam oradan bile enerji üretecek. Japonya'da ise yayaların yürüdükleri yollarda bastıkları plakaki diyeyim şimdi. Fayans yani ya da kaldırım taşı diyelim onlara. Onlardan elektrik enerjisi üretiyor Japonlar. Bırak gözünü sevdim Japonları bırak. Bırak başını yemedim be. Adamlarda 1,5 metre boy var ama akılları büyük baday. Boy şöyle tabii. Bu işler boya boya bakmıyor. Akıl akıl arkama takıl derler ya. Köfteci kayınço günaydın bakalım. Biraz morale ihtiyacınız varsa iyi şeyler duymak isterseniz her zaman yeni her zaman kral bu sese kulak verin. Burası sizin radyonuz unutmayın. Ya sahip çıkarsınız ya da eti püf. Ben nasıl söylemesi. Kırk dağdan, kırk daldan, kırk ağaçtan, kırkların bereketi sofranıza, aşınıza, işinize bereket getirsin. Temiz bir Orta Asya Türkçe duası. Hak gönlünüze göre versin. Günaydınlar canlarım.

0: Καραμαλίδικα songs from Καποδοκία, Βασίλης Κασάρους. Kazmayı vurdum yere. Yusuf ustacım günaydınlar bakalım. Faganacı Yusuf. Aha. Oğlum ne o güreşe gidecek. Kırkpınar pehlivanları gibi sabah sabah atmışsın üzerinden. Giymişsin Adem pijamasını. Haldır haldır çalışıyor. Suyu patlattık. Patlatacaksın tabii. Bismillahsız mı başladın oğlum diyor. Güne. Kolay gelsin bakalım Yusuf ustacım. Aman bayağı tutun suyun başını, kaçmasın su.
1: Hay Allah yarabbim.
0: Baksana başımıza ne geldi be, çattık belacıklara sabah sabah bizim faganacı Yusuf. Oğlum banyo yapmadı. Şükrü günaydın. Öteki şapkalı arkadaşı kırmızı tişörtlüyü seçemedim. Uzak göremedim kim olduğunu. Neyse. Yusuf'um kolay gelsin. Doğuş. Ah be doğuşum be. Ah be sen de o paraya katıldın ya. Üzüm üzüme baka baka seninki benden kara... Hayır öyle değildi o. Üzüm üzüme baka baka faganan ne güzel Yusuf kara. Adaş a bakalım suyu kaçırmışlar. Suyu patlattık abi, hiç sorma demiş. Kalmera filamu ona kala filamu kalmera elada bu. Recep Mastoras Alman devi üretimi 1 milyon azaltıp 50 bin kişiyi işten çıkaracakmış. Nereye çıkaracaklar be ya? Bizim gibi çalışan adam bulamaz onlar Recep ustacığım. Hiç merak etme sen. Almanya kendine gel. Kıskanıyor bizi Almanya. Yere batmasın Almanya'sı. Faganacı Yusuf geleyim istersen. Baktım orada 3 kişi suyu tutamıyorsunuz. Tutulur mu su? Su bu. Ne yazıyor? Estaizu billah ayette. Aslında dur bakayım bir hatırlayayım şimdi. Ve minel külli şeyin hay. Bak ne kadar güçlü bir ayet. Estaizu billah. Ve minel külli şeyin hay. Biz her canlı şeyi sudan yarattık. Bak tutma o suyu, azıcık aksın dayı, bırak. Biz her canlı şeyi sudan yarattık. Gönül pencereniz açık olsun. Söz verdik ha, kim unuttun? Hüseyin Ardoğlu. Hüseyin'im hoş geldin. Günaydın abim. Nasılsın? İyi yayınlar. Herkese iyi günler diliyorum. Günaydınlar Hüseyin. Sen bayağı kayboldun. Her şey yolundadır inşallah. Gökhan'ıma günaydın dedim. İngilizce yazmış. Artık mesajları İngilizce yazıyor Gökhan'ım. Kayhan Sinapoğlu. Sinapoğlu Holding günaydınlar. Geliyorum bugün. Küfür ediyor Kayhan şimdi. La bir git kındamını. Şşt Kayhan sakin. Günaydın, hayırlı işler, hayırlı haftalar. İnşallah. Neredesin sen? Geçmemişsin. Bak tam geldim Gökçelere, tam döneceğim sizin markete doğru. Village Market Selora. Ne geldi başıma? Abi sor bakalım. Gelmedim de niye gelmedim? Ay pulim günaydınlar. Kalk bakalım yavaş yavaş çabaya. Hadi bakalım be yavrum. Sabah oldu. Güneş gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Seven sevdiğine klima alsın, çiçek, çikolata, boş işler abi. Günaydın. Günaydın bakalım be davulcu. Paris. Günaydınlar, buongiorno. Orhan Tuna Agam. Günaydınlar Agam. Hayırlı sabahlar. Babalar gününüz hayırlı olsun. Tüm babaların, tüm annelere sağlık. Ha, tüm babalara, tüm annelere sağlıklı ömürler dilerim Agam. Yanıyor Paris. Cayır cayır. Duydum abi. Şapkaları ıslatıp ıslatıp başınıza koyun. Batı Avrupa'da çok acayip sıcaklar varmış. Bu arada evet, dün babalar günüydü. Bütün babaların, ağaların, dayıların babalar günü kutlu olsun. Baba olmaya düşünenler. Baba olmak istiyorum diyenler, ol kardeşim. Dünyanın belki de en güzel şeylerinden bir tanesi. Anne baba olmak değil mi? Allah cümlemize versin inşallah. Ne yaptım adayı bizde var diyorsanız. Ne bileyim oğlum. Dengelir bakarsın, belli mi olur? Bandera telefon numaranın son iki rakamı kadar kazanın olsun, değil mi? İngiltere good morning. Paris yanıyormuş Orkan Agam, yanıyoruz diyor cayır cayır. Ayran iç dayı. Vallahi hiç sormayın, gerçekten sıcakmış. Almanya, Fransa falan, Belçika. Öyle mi Mr. Sauberano Hüseyin? Sıcak mı oralarda? Günaydınlar Aşım Agam, kolay gelsin. İyi yayınlar. Herkese selamlar, iyi haftalar. Sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz. Amin inşallah kardeşim, bil mukabele. Sesli mesaj falan gönderdim ben sana Hüseyin. Onları istersen bir dinle. Antik çağ filozofumuz, Atina'nın büyük filozoflarından Mehmet Ali Brandt abim, Feyzoğlu Yusuf Agam gelmiş. Dayı hoş geldin.

Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stinson Trenon'un patronu, güneşli ve sıcak Mülheim'den bu hafta kırkları göreceğiz. Göreceğiniz sebebin... sıcak istiyordunuz. Azıcık sıcak olsun bakalım. Buralarda bayağı sıcak. Ona göre günaydınlar. Kolay gelsin kralım demiş Çarıkçı Hasan. Hasan aga, ver arıyor bakalım be. Lay lay. Size de kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum bütün esnafımıza. Bizi dinleyen herkese kolaylıklar. İyi bir hafta olsun. Babalar gününüz tekrar kutlu olsun. Babalara, agalara. Babaları gelse. Kaan demiş bu köyde her şey olabilir dayı. Çok hareketli burası. Sıcaktan. Fizikte bir kural var ya Kaykan'ım. Isınan maddeler genişler diye. Atom altı parçacıklar hareketli. Çok kızanlar çok fena. Hiç ses çıkarma Kaykan. Hayırlı işler. Village Market Senarı Gökçeler'de. Hem market hem de çok çok uygun fiyatlarla rent-a-car. Araba kiralıyorlar size efendim. Almanya'dan geleceksiniz. 2 gün yolculuk çekilmez aşım. Ne yapacağız diyorsanız hemen sizi Village Market Senarı sahibine göndereceğim. Oraya yönlendireceğim. Village Market Senarı Instagram'da buluyorsunuz iletişim bilgilerini. Araba kiralayacağım. Bana araba lazım. Jeep, Talika, 3 tekerlekli motor. Efendim Tomofil. Bilmiyorum şimdi helikopter. Var mı helikopter Kaykan'ım? Sinapolu Holding var. Varsa helikopter diploması ona da bakıyorlar. Bakalım Haydi'ye biliyoruz mu şey helikopter? Tabii. Hacı Bedel günaydınlar bakalım. Yusuf beni de bilgilendir bakalım ne oluyor diye. Suyu tuttunuz mu? Reha dayıcım günaydın. Reha dayım sabah sabah denize mi gitmiş? Allah Reha dayım bu dünden mi bu sabah mı ya? Sabah sabah bu kadar insan mı varmış denizde? Reha dayım gitmiş valla video bile gönderdi. Eyvallah dayıcım iyi günler diliyorum. Oy pulim yaşını kuruttun mi? Özledik seni be dayı demiş. Neredesin 2 günden beri? Hiç sorma. Hiç sorma. Kaptanım günaydınlar abim kolay gelsin nasılsın? Bu giriş çok para be ya çok kaç para be ya. Alıyorsunuz gene güzel futbolcuları ses çıkarma. Hani düğünlerde şaba yapıyorlar ki şaba o şabalardan hani çok para atıyoruz ki. Öyle çok para bu be ya demiş. Bayılıyoruz. Sıcaktan mı bayılıyor mu Mesut kaptanım? Yaşa kaptanım benim. Ay pulim pulim. Güzel bir hafta olsun kaptanım sana ve ailene. Özledin mi okyanusları, denizleri, yunus balıklarını? Balıkları okyanusta böyle. Deniz kızlar, aman şey denizi özledin mi? Deniz kokusunu kaptanım.

iyi sabah sabah şamalara bak. Süpermarket, Village Market Seller'ı yepyeni bir anlayışı getirdi. Yepyeni mekanı ve güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seller'ı Gökçeler'de. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Almanya'nın yeni zincir marketi olan DM'nin bütün mallarını da en kısa zamanda Village Market Seller'da bulabilirsiniz. Özellikle bayan ve erkekler için malzemeler ve ürünler, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi Kaykan? Doğru. Village Market Seller'ı Instagram'da aynı isimle takip edebilirsiniz ve faydalanabilirsiniz. Süper kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Village Market Seller'ı Gökçeler'de. Çaktırmadım kaptanım, eyvallah. Anladım ben zaten onun öyle olduğunu. Ses çıkarım aramızda, kimseşikler duyma ya. Gözü kör olmaya sıca ne yapalım işte böyle de. Yürü be kaptanım. 15 euro ve üzeri alışverişlerden iş yerlerinize ve evlerinize kadar servis var. Siparişlerinizi getiriyor Village Market Seller'o. 694-516-4015. Çalışma saatleri sabah 7. Bismillah deyip dükkanı açıyorlar. Gece 11-12'ye kadar. Pazar günleri 9-12.30-1 arası. Yine sizlerle hizmetinizde. Kiraki günleri Sunday. Of course working Sunday. Daha ne yapayım be? Almanca tanıtayım, Türkçe tanıtayım, Yunanca tanıtayım, İngilizce tanıtayım sponsorları.

Erol abim günaydın. Arguter Morgan çocuğum. Babalar günün kutlu olsun. Hayırlı yayınlar. Öptüm demiş Erol Besimoğlu abim. Teşekkür ederim abi. Babaların babalar günü kutlu olsun. Bize kalırsa her gün babalar günü, her gün anneler günü değil mi? Özellikle ne demiş? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bakar mısınız ya doğanın dengesine? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Pop pop pop pop pop pop. Bebeğim o. Yap hareketini yap yap. Lay lay lay. Ray lay. Diğer mesajlara da bir bakalım. Geliyor abi yeni mallar. Bu hafta cumartesi gününe kadar inşallah. Enerji. Drone'un üstüne koyuyoruz dayı, tur bile attırıyor. Drone kiralama bile var. Yakında onu da yaparlar Kaykan. Valla böyle pervanele drone'la tur yapacağız. Portolaos'a kadar götürün getirin bizi. Fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır. Bosna Hersek'te dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Günaydınlar Bosna Hersek.

Günaydın Ayşem abim. Ben bu hafta sonu neredeydim? Neredeydin Aylin'cim? Günaydın Aylin'im. Kafeteryada Paradisos köyündeydin. Güzel ama değil mi? Gerçekten mükemmel bir ortamı var Paradisos'un. Aferin kız sana. Ana ördek de almışlar. Babak. Balık var mı balık?

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
2: İç ve dış cephe boyaları,
1: antibakteriyel boyalar,
2: astarlar,
1: macunlar,
2: ahşap koruyucu ve vernikler,
1: şantiye boyaları,
2: sanayi boyaları,
1: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
2: akrilik boyalar,
1: söve boyaları,
2: yağlı boya,
1: metal boya,
2: fosforlu boya,
1: dekorasyon boyaları
2: ve boya malzemeleri.
1: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
2: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
1: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
2: Garantili, güvenilir.
1: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
2: Cep telefonu 693-673-84-90.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Günün en sıcak, en taze durağı.
6: İproen İstasi.
5: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
6: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
5: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproen İstasi.
6: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
5: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
6: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
9: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
12: Ne diyordu Halikarnas balıkçısı bir zamanlar? Diyordu ki iyi insanlar kırıldıkları zaman sevmeyi bırakmazlar, göstermeyi bırakırlar demiş Halikarnas balıkçısı. Selam olsun bakalım Antalya taraflarına. Antalya'da da bir dostumuz var. kendisi. Uzun yol şoförü. Atıl günaydınlar. Kulaklıklardan dinliyor bizi. Çok çok günaydınlar hepinize. Voryo Plus, Ter Plus işbirliğiyle hemen Voryo Plus'ı tanıtayım size. Ama ondan önce ne yazmıştı bakayım. Yasin hoş geldin, günaydınlar. Geç geldin bu sabah. Gürkan abine mi takıldın gene? Yaldır yaldır geziyor vallahi. Ştav ştav ştav, gezmedik yer bırakmıyor. Bu yaşta be, bravo ya. Mazur. Gözü de alıyor demek ki adamın be, yani. Gezecek. Günaydın ağam, hayırlı haftalar demiş. Kısacık göndermiş. Yasin güzel bir video hazırlamışsınız, gördüm onu. Tebrik ederim yani o videoya katılan herkesi. Bravo valla. Mesut Kaptan'ım, Kayhan diyor ki Mesut Kaptan'a söyle gidelim açılalım taş yüze doğru, ben kiralayacağım öyle yat. O yatı haydasın, var onda diploma demiş. Ne diyorsun dayı demiş. O on numara oğlum, sen ne diyorsun be? 3-4 gün denizlerde takılalım böyle. Ama yengeler gelmesin maazallah. Çinmeyi bilmiyor onlar, ondan dolayı. Almayalım başımıza bela. Mesut Kaptan'ım duydun mu? Az sonra demeyin sen böyle böyle. Aa, çok kızgınım bugün, üzerime gelme. Haydi gene. Günaydın sevgili Haşim, iyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilere hayırlı, bereketli, verimli bir gün diliyorum. Master Travel. Evet, bugün yepyeni bir sponsorumuzu tanıtacağım sizlere. Hemen biraz sonra Master Travel. Uygun fiyatla uçak bileti. Onları ben hazırladım zaten. Onları ben hazırladım, Master Travel. Hemen bir tanıtalım yeni sponsorumuzu.

Florya Plast'ı bir hemencik okuyalım. Master Travel hazır oluncaya kadar bir de radyodan dinleyin. Öyle daha farklı oluyor radyodan dinlediğiniz zaman sponsorluklarınızı. Ona göre de hazırlarım efendim. Eksik veya fazla varsa bana iletebilirsiniz. Master Travel, let's go. Ama ondan önce Florya Plast, Star Plast 17 senelik tecrübeleriyle Florya Plast artık yeni yerinde, biliyoruz, aşina olduk artık. Koyunköy'ünde, yolun üzerinde, istikbal ile Karahasenet Marketi'nin ortasında. Park etme alanı var. Hiç kuşkusuz arabanızı gönül rahatlığıyla park ediyorsunuz. Çünkü İskeçemiz'de çok büyük bir sorun olmaya başladı. Trafik sorunu. Ciddi söylüyorum bak valla. Hiç demeyin Malkara Keşan Hoppala Paşam, aynen öyle. Yani trafik gerçekten bir sorun oldu İskeçemiz'de. Altyapımız yetersiz, ondan kaynaklanıyor. Başka türlü oho. Mesela bir kiklo yaptık.

Plus Koyunköy'ünde anında hizmet ve uygun fiyatları ile Volioplast perakende satışlara başladı. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazada perakende olarak satın alabilirsiniz. Instagram'da Volioplast Cash & Care olarak takip edin. Çünkü bütün yaz boyunca sürecek olan harika fırsatlar var. Yaz sezonu için yepyeni 2026 model plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da yine Volioplast'ta. Yeni Koşan Diproso Pocellada General Representative of Greece Volioplast. Harika insanlar, tanışın, görün. Efendime söyleyeyim, bir fiyat alışverişi, bir fiyat değerlendirmesi yapın. Volioplast, hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrilolar. Aklınıza gelebilecek bütün plastik ürünleri, lakin sağlıklı ve geri dönüşüm plastik ürünleri.

İletişim bilgilerini de bulabilirsiniz tabii ki Voloplast'ın Instagram hesabında. E-mail olarak sterkellas@gmail.com. Voloplast, iyi bir hafta sonu diliyorum Barış. Bekir kardeşim, orada çalışan hepinize hayırlı işler. Bütün esnafımıza çıkın gidin. Voloplast'la tanışın. Kazançlı alışverişler yapın. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun diyorum. Yine bu güzel ternek gününde. Mesut kaptanım. Tamam olur ama... Kaykan. Tamam şey dedi yani Mesut kaptan. Olur mu abi dedi. Ne olacak dedi. 3-4 gün dedi. Biz o yatı kullanırız dedi. Var bende diploma dedi. Adamda alfa, vita, gamma, delta, epsilon, zita, ita, tita hepsinden var bana. Vallahi var bak yani. Öyle böyle değil. Gözünü kapatsan bile denizin dalgalarından bulup da yolu böyle haydar o yatı. Hey. Karaçanlardan sonuçta kaptanım benim be. Yasin gelecek mi sen de? Mesut kaptan sürecek gemiyi. Dur şimdi bizim faganacıyı merak ettim. Ralla. Faganacı Yusuf. Ne oldu bakalım be çocuğum? Sabah sabah su borusunu patlatmışlar faganayla. Islanmışlar da galiba anladığım kadarıyla. Napreş Yusuf'um, napreş. Topladım güzel ailemi, hep birlikte gittik. Hem kahveleri içtik hem indirimi kaptık. İyi yapmışsın ailenim. Kafeten ara Paradiso köyünde gerçekten söylediğim kadar var değil mi ailen? Çok güzel bir böyle cennetten bir köşe Paradiso köyü. Ailen oraya şey yapacaksın, alacaksın böyle kitabını, tamam mı? Sakin böyle. Alacaksın kendini de gideceksin. Bazen yalnız kalmak iyi oluyor biliyor musun? Ondan dolayı. Hem o su sesleri böyle şırıl şırıl. Bir taraftan kitabını okuyacaksın. Bir taraftan da kahveni yudumlayacaksın. Harika oluyor be. Ne oldu Mehmet Ali Birant abicim? Şimdi bakacağım bir dakikacık. Güneş Gold efendim. O da Güneş Gold'a yaza bomba gibi girdi. Yeni sloganı ve yeni fırsatlarıyla söz, nişan, düğün alışverişinizde büyük kampanyalar. Eskiyi getirin, yeniyi götürün. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda efendim. Gidip Atilla Bey'le bir konuşun. Gerçekten de bu eskiyi getir yeniyi götür kampanyası harika. Güneş Gold İskeç'imizde. Türkiye'deki çeşitleri de artık çok gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Çok çok çeşitler var. Gerek altın olarak efendim Hüseyin'in, gerek gümüş olarak. Doman'ın yanında Mikhail Karol 22 arası. Malatya'dan aşağı doğru kıvrıldığınız zaman Güneş Gold fıldır fıldır yaldır yaldır parlıyor vitrinde, altında atıyor o derece be. Arzu Hanım hoş geldiniz. Dur bakayım ne yazmış Arzu Hanım. Şöyle bir bakalım. Arzucuğum hoş geldin. O şarkıyı bana gönderdin ama sabah sabah birazcık zor olur o şarkıyı. Yani bayağı bir ağır bir şarkı değil miydi? Ama güzelmiş, beğendim yani. Klasik bir şekilde böyle eski komşularımızın çağırdığımız gibi böyle Arzu öyle sesleniyor. Huu, guten morgen. Huu diye sesleniyorduk komşularımıza böyle. Yaz Katip Bey. Yaz Katip Bey. Eski komşularımızı arıyoruz. Huu diye. Günaydınlar efendim. Yeni bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Hep çağınıza bereketli, sağlıklı ve enerji dolu bir hafta diliyorum. İyi yayınlar Aşim. Sizlere de kolay gelsin demiş. Teşekkürler Arzu. Sağ olasın. Küçük İstanbul, Mannheim sıcak galiba değil mi Arzu? Paris'ten çok sıcak haberler geldi. Almanya 40 dereceyi bulacakmış. Bu hafta sonuna doğru. Gaydır gopak. Oh oh oh. Deniz kremi al. Deniz kremi. Şabidin Agacım günaydın. Konuş azıcık bizi de. Şabidin Aga hayırlı işler bakalım. Sizleri de bekleriz düğünümüze. Davul var mı? Ayran var mı? Kızılcık hoşafı var mı Şabidin Aga? Yeah. Donuma kadar ıslandım abi. Arkadaş ne boru patlatmışsınız siz öyle be. De yaksın borusu baba Yusuf. Islanacaksın tabii. Nasıl ıslanmayacaksın? Sabah sabah boruya çıştav diye bir tane çakıyor böyle. Fakat lan. Ben dedim bir ara dedim petrol metrol çıkmasın be Yusuf. Tattınız mı azıcık ondan, su mu petrol mü? Hava gaz olmasın, gaz. Doğal gaz olmasın Yusuf'um. Abba Yusuf'um, abba Yusuf'um be. Bismillah'la başlasana be çocuğum sen işine be. Vay Allah'ım ya. Bizim Trakya'da bir atasözü vardır. Biliyorsun değil mi Yusuf? Aldın yanına Hülya'yı, boş ver bu yalan dünyayı. Başka boru
Nasıl başka boru be ya? Su borusu değil mi o? Getireyim mi don sana? Yusuf sabah sabah öyle bir enerji verdin ki valla oradaki enerjin buraya kadar geliyor. Çok harika bir insansın. Gönlün güzel bir insana benziyorsun. Enerjinden belli. Senin yüzünden senden ötürü ayakta program yapmaya başladım. Yani içim içime sığmıyor. Dur bakalım buradan balkondan bakayım senin fagana gözükecek mi? Kaç numara giyiyor sen? Arjantin'den Avusturya'ya, Fransa'dan Irak'a, Norveç'e, Senegal'e, Ürdün'e, Cezayir'e, Portekiz'e, Özbekistan, İngiltere, Gana, Panama ve Hırvatistan. Şöylece bir oturalım bakalım. Hepinize çok çok selamlar olsun. Hangi şarkıyı dinletelim? Onu mu dinletelim? Hadi onu dinletelim bakalım.

Burada sana Danay Kanaragam dedi ki kızılcıklar oldu mu selerlere doldu mu dedi. Sadece dedi Karaçanlar'da gemi kaptanı yok dedi. Bizim köyde de kaptan var dedi. Uzay mekiği bile haydayabilirler onlar dedi. Breh dedim bayağı. Breh. Ve yetenekli insanlar var bizim bu bölgede. Nedim? Günaydın Nedim'im.

1980'li 90'lı yılların en güzel yaz şarkıları Madonna. Bütün Madonnalara günaydınlar bakalım. İşiniz gücünüz raz gelsin, düşmanlarınız ters gelsin. Bu güzel terne gününden yine Radyo Kral'da ben sunucunuz Aşim Çolak. Günaydınlar radyolarını yeni açanlar. Haiti'de de mi dinliyorlar seni dayı? Geç sen dalganı geç. Haiti ne be? Buzullarda böyle buzulların altında denizaltılarda bile dinliyorlar. Sen ne diyorsun bakalım, ne diyor bu Trakyalı kızan değine? Senegal, Ürdün, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde orada şey var. Hüseyin Aga var orada. Orada da var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti diyorum, sen bana ne diyorsun ya? Çal oradan bir şarkı, al gönlümü demiş. Huzur bulamayan galiba sen de. Bizim Hisin gibi. Çal bir şarkı, al gönlümü. 8-9 havası düşünüyorum şimdi, bakalım bir roman havası çalayım böyle. Biz en güzel onlardan anlıyoruz. Balıklar tavaya, eller havaya diyorlar ya Trakya'da, aynen öyle. Ömrümüz gitti demiş Aşim, ömrümüz bitti demiş. Bitecek be, ne yani, geldik gideceğiz. Sen bilmiyor muydun seni eken biçer bir gün diye? Ha, demar takıldığımızda bir... Ha, eyvallah. Maalesef felaket sıcaklıklar, şu an boğuşuyoruz. Bizim Mannheim'de okullarda erken bitiyor dersler. Ha, o kadar sıcak yani Arzu. Hafta çok aşırı sıcaklar var diye bu hafta da sıcak geçecek galiba. İklim iyice değişti. Eskiden Almanya gibi bir yerde klima gerekmiyordu. Ama sanırım artık şart. İnanın çekilecek gibi değil. O derece yani. Nemle birlikte olunca... Doğru, Almanya'da klima falan yoktu. Arzucuğum yavaş yavaş klima takacağınız Almanya'da artık. İklimin dengesini bozdu. Düzen bozuldu, düzen. Hiç ses çıkarma Arzu, bozuldu, düzen bozuldu. Ya bu insanoğlu içine şey yaptı yani, olmaz. Bugün hele dünden beri öyle aşırı sıcak var ki, normalinde gece ya da sabah camları açıp havalandırdığımızda ev biraz seriniyordu. Şimdi o da yok. Kız, sabah sabah mı o kadar sıcak başladı? Abo. Almanlar kim ne demiştir? Ne oluyor bu ya? Das meine Auto, Mönchengladbach, Borussia Dortmund demiştir şimdi bunlar kendi kendine tabii. Sezer İngiltere günaydın. Londra günaydınlar. Hemen mesajlarınıza bakıyorum. Kardeşim Ömer gönderdi. Günaydın kardeşim. Aşim, bu sabahta yeni bir haftaya, yeni bir güne senin samimi sohbetinle gözümüzü açtık. İyi ki varsın tüm Kral FM dinleyicilerine. Samimi kucak dolusu selamlar İngiltere'den. Ömer Tigli, Londra. Ömer'im teşekkür ederim. Londra'da çok sıcak mı Ömer? Batı Avrupa alev alev yanıyor dedi. Bugün burada Londra'ya 2 saat mesafede kuzeyde. Bander orada, Karabela orada. Zarganam benim. Can dostum 37 derece olacak dedi. Southampton. Londra'nın 2 saat kuzeyinde. Yesin, çıkmayasan dışarı sakın. Yaralı Ceylan'ım. Ömer şöyle devam etti gönderdiği mesajında. Kütüphanesi olan ve çok kitap okuyan birinden korkma. Asıl korkman gereken tek bir kitabı olan, onu kutsal sayan ama hiç okumamış olandır. Rahmetli Friedrich Nietzsche'nin sözünü paylaştı bizimle. La isla bonita. Sonuna kadar katılıyorum Ömer'im. O yüzden o büyük insan... O kutsal kitabı da Türkçe'ye çevirdi. Hani bizim Ferdi'nin çok güzel bir sözü vardı ya. Genelde cuma günleri Ferdi gönderiyor. Hayırlı cumalar mesajında. Dayı diyor, madem Türkçe ibadet ettiğimde sevap olmuyor da, o halde Türkçe küfür ettiğimde neden günah olsun diye. Çok felsefi bir soru soruyor. Zaten ilk şey de o değil mi? Bugün niye böyle çok dini konulara... Ömer'im o ilk gelen ayet de öyle değil mi? İkra, oku. Teşekkürler rahmetli Friedrich Nietzsche'deki paylaşımına birlikte. Bugün Londra 28 derece ama yarından sonra 37 ve 38 derece. Nasıl yani Ömer? 10 derece birden mi yükseliyor? Vallahi bu hiç iyi işaret değil. Allah sonumuzu iyi yapsın bakalım, bizim gidişatımız hiç iyi değil bizim. Ondan mı tabu Elon Musk falan Nedim gidiyor uzayda bir yer arıyor. Batıracaklar bu dünyayı be. Bana başını yemesin bırak. Sonra kalkmışlar gidiyorlar uzayda yer alıyorlar Nedim. Olacak mı öyle şey be?
Hoş geldin Nedim'im. Haftanın ilk sabahından frekansı cayır cayır yakan Karaçanların asil kurdu. Deme kurt, kurt deme. Ayşe bakan buralar felaket. Almanya resmen sıcaktan kavruluyor. Asfalta yumurta kırsak pişecek. O derece mi bayağı? Bildiğin cuma donu ile yatıyor herkes. Ay Allah'ım ya. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gitti aklım. Ne dedim? Yananı görür Allah. Allah'tan sen varsın. Oğlum ben klima mıyım ben? İçimize bir ferahlık geliyor. Ventilatör bile senin yanında sönük kalıyor anlayacaksın. Abartma. Easy boy, easy, easy. Relax man. Öfürüyor mu buradan gelsin? Buradan frekanstaki tüm can dostlara, radyosu açık olan o güzel dinleyicilere de sevgiler, selamlar. Bu sıcakta Haşim abinin serin gölgesinde buluşan herkesin günü aydın olsun. Yeni hafta hepimize bol kahkaha ve esinti getirsin. Kulaklarımızı anten yaptık. Hep beraber yayındayız. Sağ olasın Nedim'im. Çok çok dankişön. Çok efkar istopoli. Bir tanesin be ya. Kaptanımı duydun sabah sabah Mesut kaptanımı. Aslıcığım hoş geldin, günaydın. Huu diye başlamış. Ha, aslı oluyorum böyle ya. Vallahi bu eski günleri hatırlatıyorsun bana. Bir arzu kullanıyor bunu, bir de sen Aslı. Huu günaydın. Aşım abi nasılsın? İyi haftalar olsun. İnşallah kardeşim bil mukabele cümlemize. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin Aslıcığım. Hepinizin, bütün dinleyicilerimizin iyi yayınlar, kolay gelsin diye de kibar bir şekilde bitirmiş mesajını Aslı. Aslı. Ne yapacağız bugün be Aslı? Ne yiyeceğiz bakalım? Hadi deyiver bakalım. Ev hanımlarına birazcık yardımcı olalım. Şimdi ev hanımları oturmuşlar, kahve içiyorlar, aralarında konuşuyorlar. Bre Mari, ne yapacağız yine bugün biz? Ne bileyim be, benim adam da onları sevmeye arabaya. Abi sen ne söylüyorsun adama? Yap orada yiyesin. Yemezse aç kalsın. Öyle ya canım. Turnuvanın sürpriz ülkesi Kap Verde Yeşilburun Adaları milli futbol... Ha o şey mi? O Vozinya'nın kaleci, Yeşilburun hani kalecisi Vozinya'dı. Yusuf abi o değil mi? O evet o. Yeşilburun Adaları kalecisi 40 yaşında Vozinya. Adam serenata, mandalata, domat şey parasına, dondurma parasına top oynuyordu. Canı baştan oynadı valla. Ya böyle futbolcular başımla beraber. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubundaki ikinci maçında Uruguay ile 2-2 beraber kaldı. Öyle mi? Bakamadım maça. İlk maçında da İspanya ile 0-0 beraber kalan ekip turnuvada sürpriz sonuçlara imza atmaya devam ediyor. 600 bin nüfuslu bir ülke. Ha, bizim İskeç'e kadarmış be. Vallahi tebrik ederim, bravo. Bak iki maçta da puan çıkarmış adamlar. Niye? Ya arkadaş, niyesi var mı ya? Çünkü insanlar samimi bir şekilde yapıyorlar bu işi. Samimi bir şekilde, gönülden yaptığın zaman Cenab-ı Allah yardım ediyor işte. Samimiyet önemli, bak samimiyet. Anladın mı adaş? Samimiyet önemli ya. Günün yemeği geldi, imam bayıldı. İmam fenalık geçirmesin bayağı Aslı. İmam bayıldı, avur kaçmayacak mı bayağı bu sıcakta? Aslı, daha hafif bir şeyler söylesene. İmam bayıldı, ne bileyim. Hanımlar diyor şimdi ev hanımlar, onun kıymayı hazırlaması var. İmamı bulup bayıltmak var. evet abi, burada saat 8 ama bakarsan 22 derece sıcaklık var. İngiltere'de Bandera gönderdi, doğru. Kadro çekmiş, göndermiş. İngiltere'de şu anda an itibariyle 8, burada 10, 2 derece, 2 saat, 2 saat fark var aramızda. İngiltere'de sabah 8 ve sıcaklık 22 derece. Dur bakayım, işim ben bakayım, balkona çıkayım azıcık. Bizde sıcaklık ne kadar diye bir bakayım balkonda. Parmaklarımdan ben anlayacağım şimdi onu. Yengem hoş geldin. Calimera Gris, Mena Nostmo, Fincani Kafe. Ooo Aynur yengem Yunanca ilerletmiş. Hola Filia Apoto Hollanda'dan. Eyvallah. Tatile geleceğiz ya, biraz Yunanca öğreniyoruz. Öğrenmişsin vallahi yengem. Çok çok günaydınlar. Abime selamlar, çocuklara selamlar. Afiyet olsun. Hadi günün yemeğini Hollanda'dan da alalım bakalım. Bugün ne pişirelim? Kurasan ya şimdi, kurasan. aldın mı cevabını? Aslı'ya dedim günün yemeği olarak, imam bayıldı gönderdi. Avur değil mi kız dedim. Yapıştırmış cevabı. Hafif yemek istersen karpuzla peynir ye. Alkışlarım ben bu cevabı.
Aldın mı Haşim cevabını? Ha? Aldın mı cevabını? Ha, ahur yemek ha? Karpuzla peynir ya Haşim. Ha. Yürü kız Aslı.

22 Ağustos'da düğünü olacak kıymetli damadımız Sezer Bey. İngiltere yaldır yaldır geldi, şitavuş tavuş sıcaklar vardı. Sen niye yazmayasın bak, kara kızım bugün he? Lan oğlum sana bir şarkı gönderirim. Boş otobüste ayakta gidersin bak hey. Sezer. Sıcaktan bayılmasın bu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
5: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
6: Sabah sabah 30 dereceydi, işe gelirken gördüm demiş Arzu. Doğru söylüyor dedim. Nedim her zaman doğru söylüyor zaten. Şimdi eve misafir kabul et eve misafir kabul etmeme sözüne açılmış bulunmakta. Şimdi Arzu bunu niye yazdı? Almanya'da evlerde klima yok ya. Yani şimdi misafir gelecek diyecek. Arzu açsana bakalım camları, azıcık sıcak burası. Nasıl açacaksın? Dışarıda sivrisinek var, karasinek var, o var bu var. Efendim uzun hayvanlardan var. Olur mu öyle? Olmaz. O yüzden acilen Almanya'ya klima göndermemiz lazım Kayhan. Bu işin üstüne ol. Import export. Almanya'ya klimalar Sinapoğlu'ndan. Bak gördün mü kaptanım? Mesut kaptan da gemiye yükleyecekler burada Portolaus limanından. Ooo bu arada Almanya'ya. Almanya'da deniz var mı ya? Nedim kardeşime çok selamlar. Xerfos bir tane kalmadı geliyor demiş. Abim Nedim diyor ki geldiğinde o da sen... Sen seçeceksin bize hani nerede yerde. Ha o kolay be. Kaptanım o kolay. İnşallah arkadaşlar gelsinler. Yıllık izinlerini kullanmak için memlekete gelenler, Türkiye'ye gidecek olanlar. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz efendim. Kral FM ailesi olarak, Radyo Kral olarak. İnşallah güzel bir tatil olur, böyle hayırlı yolculuklar her şeyden önce. Hemen bakıyorum Mahir Kara, günaydınlar. Günaydın Aşım abim, hayırlı sabahlar. Bu sabah ben yetişemiyorum mesajlara, teşekkür ederim. Coşkunum. Hemen okuyacağım kardeşim mesajını. Mahir Kara. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar geçirmeni dilerim. Arif arkadaşa da bir selam gönder. Arif çok selamım var Mahir'den. Kızmasın sonra bize demiş. Kızmaz be ya. Delikanlı adam. Kızar mı? Cemil Buran. Enişte hoş geldin. Günaydın Aşım abim, hayırlı haftalar. Bol sohbetli ve bol neşeli bir hafta dilerim. Bilmukabele kardeşim. Buran Cemil. Enişte. Dengelelim ya yokuşta ya gidişte. Hafta sonu Yasin'le birlikteydik. Yunanistan'a gelince seni bir de Gürkan abiyi alıp Samotrake'ye götürecekmiş. Oradan birlikte canlı yayın yapacakmış diyor. Doğru mu bunlar? Bunlar Cemil'in bir takım uydurma laflar. Hiç öyle bir muhabbet sohbet olmadı aramızda. O isterse Gürkan abimi alsın gitsin. Yasin Gürkan abimi siz yapamıyor zaten. 10 dakika beni diyor, 26 dakika Gürkan'ı dinliyor. Varacağım ben sana Yasin. Gelme canım sen burayı. Hey hey. Gracias, gracias, arigato gozaimasu Yasin. Cemil Buran teşekkürler, sağ olasın. Yanında A.S. aslan sütü demiş, karpuzla peynirin yanında. Ben yine A.S. şey, asma yaprağı diye okudum abi ya. Hüseyin Ardoğlu. Hollanda'dan yemek tavsiyemiz var. Bugün bezelye yemeği var. Ha? Bezelye yemeğinden sonra karpuz. Thank you. Bugün en güzel yemek abi, alırsın ailene, gidersin bir köye bir mangal yaparsın. Bak ne güzel yemek olur, gerçekten çok güzel demiş. Bandera'da Hüseyin'den de bir yemek tavsiyesi gelmiş. Bu ne? Günaydın güzel insan Naşim Agam, Hüseyin Hacı Bedel. Deme şimdi dün gittiniz denize. Halloldu orada. Siz böyle üçünüz mü gittiniz denize dün? Hanımları almadınız mı yani Hüseyin? Havuç, havuçlu deniz kremi mi o? Şaşırdım vallahi, şimdi şaşırdım. Üçünüz gittiniz. Bülent Ersoy'un ayakta özledim seni. Daha nasıl anlatayım? Lapsekili Tayfur öpsün seni Hacı Bedel Hüseyin. Hani o mayolar nerede mayolar? Hani bana fotoğraf göndermiştin. Pardon, bu giydiğiniz mayolar düz oğlum, bunlar rengi de düz. Hani bana da o mayolardan alacaktın, ne oldu? Hacı Bedel ne oldu çocuğum? Saydolu Günay, günaydın günaydınlar. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarıyla sizin için en iyisi Saydolu Günay'da. Günay'ın da yaz boyunca sürecek olan kampanya. 15 kilogramlık ekolojik boya only. Sadece ama sadece Monotrend'e 5 euro. 35 euro. 15 kilogramlık ekolojik boyalar. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Coşkun Ceykun Kaya ve Ayhan Duban'da var. Sigma fayans kesme makinelerinin en küçüğünden en büyüğüne kadar var onlarda. Gördüm çünkü. Hatta bir ara taşıdım da gel böyle mi? Drostik markasının bütün ürünlerinde bulabilirsiniz Günay kardeşim de. İnşaat malzemeleri, tarla bahçenize, sulama malzemeleri, muşamalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak bütün malzeme, kat ürünlerinin bütün ürünleri, bütün makineleri, yedek parçalarıyla birlikte Panagi Çaldar 124 İskeçe'de Saidoğlu Günay'da. Hayırlı işler Günay'ım. Hayırlı işler, bol kazançlar radyolarını yeni açan esnafımıza da. Onlardan bir tanesi de Tosteki Tu Bobo Seydan İdris. Ondan önce yine bir mesajlara bakalım. Yaz salatası, çilekli semizotu salatası tarifi için malzemeler: yarım bardak semizotu, yarım bağ semizotu. Nasıl bir şey bu veya Yusuf Agacığım? Yaz salatası, çilekli semizotu. Allah'ım ya da ben yarım. Şaşırmayasın sen kendine bak Yusuf abi, sabah sen. Ne bu be? Çilekli semizotu. Çilek hiç denemedim. Ya muhakkak tabii sen bu işin erbabısın. 46 yıldan beri. Magiras. Aşçımız. Şef. Çilekli semizotu salatası gelince yap yiyeceğim dayı. Nasıl yemiş bu be? Semizotu çilekle. Ya semizotunun bildiğim salatası olur. Yumurtadan kırırız biz onu. Çilade şekere bandırırız. Bandıra bandıra. Hoppa. Bandıra bandıra ye. Böyle bir şarkı vardı. Kimin de o şarkı? Bandıra bandıra ye şarkısı. Bilene şarkı. Arzu Hanım haklı abim. Şimdi bu sıcakta misafir ağırlamak da neymiş? Aa, olmaz be. Zaten gelmez oğlum bu sıcakta misafir. Bırakın bu sıcakta misafirle efendim kimse kimsenin. Cuma donuyla gezme özgürlüğünü elinden almasın canım. Doğru. Ne bu be? Savaş adam cuma donundan gezeceğim ben, ne dedim? Yanıyor Almanya, yanıyor. Herkes kahvesini kendi evinde içsin. Hava sıcak. Bu sıcakta kimse klima borcu takmasın. Herkes özgürce ferahlansın. Sizin o mıntıka da var mı? Yonca Evcimik dedi. Doğru cevap geldi. Yonca Evcimik diyen arkadaş. Bandıra bandıra ye şarkısını. Buyurun bakalım, hangi şarkı istiyorsunuz? Zehir gibi vallahi dinleyicim var. Zehir, zehir. Canavar gibi. Dedim Almanya'da klima yoksa buraya geldiğinde bağlantıları kuruyoruz. Hemen Almanya'ya.

Fırsata çevireceğiz tabii. Klima satıyoruz. Sipariş verdim, her yerde giymiyoruz o mayoları. Nasıl yani her yerde giymiyoruz? Oğlum her yerde de giymeyeceğiz zaten. Denizde giyeceksin, acı bedel. Kendine gel lan şaşkın. Ne o terine günü toparlayamadın galiba. Bu sıcakta kimse kimseye misafirler gitmesin. Çok rica ederim demiş Yasin. İnsanların evde donla gezme özgürlüğünü kısıtlamayın. İşe nasıl gideceğiz? Cemil cumartesi çok güzel oynamış. Şimdi sen klima fotoğrafı gönderdin. Almanya'da klima var da bunlar eski klimalar. Şimdikileri acayip AI ile çalışıyor, anladın mı? Ben o yeni klimaları diyorum, satalım Almanlara. Mesela 500 avro ise Alman'a 600 diyeceğiz. Ses çıkarmayın şimdi. Ne özelliği var Alman derse bunun? Das meine ich haben München Arbeit Marbeit derse AI AI. AI ile çalışıyor diyeceğiz bunlar. Sen gör satışları, gelsin paralar. Bandıra bandıra ye şarkısını Banu Alkan söylüyormuş dedi Yusuf abim. Evet doğru abi. Kaldı aklınız Banu Alkanlar'da değil mi? Kadın emekliye çıktı. Takavide çıktı o kadın. Kadın hanımefendi be. Takavide çıktı bayağı.

Yeni bir haber geldi. Hemencik ulaştırdı Coşkun K'ye. Letonyalı kadınlar mal varlıklarını ve klimaları eşlerinin üstüne yapıyorlar. Hiç yanlış duymadınız. Bak sonra Haşim söyledi de duymadık demeyin. Letonyalı kadınlar mal varlıklarını ve klimaları eşlerinin üstüne yapıyorlar. Hadi gitme. Yiyorsa gitme.

O kadar fena yüzeyen deniz bile şaşırıyor. Benim bu kadar bu şarkı duyduğumda şaşırmadığım kadar. Yıl 1994 yalnız. Özel radyolar yavaş yavaş böyle her yerde mantar gibi çıkmaya başlamış. Ve o yıllarda Mirkelam Tarkan Yonca Evcimik sahnede. Yonca Evcimik şöyle bir şarkısı. Ya bu şavuk dünyada dedim böyle şarkı da mı varmış baya? Bandıra bandıra ye beni. Bıra dedik yumurtaya ekmek mi bandırıya? Ne anlatmaya çalışıyor? 26 yıl sonra anladık kadının ne anlatmak istediğini. Erken anlamışım gene. Kalmasın aklım başka yerde, ne işim var başka yerde dedi. Yılda 94, ne internet var, ne AI var, ne AI var, bir kındabınız. Sezer geldim abi demiş. 18 derece buralar, yalan atmasınlar İngiltere'de olanlar. Senin olduğun yerde 18 derece olabilir. Klimalı yatakta mı yattın? Klimalı odada mı yattın sen? Ne yaptın? Dobro Utra Yonca Evcimik Pandra Bandra. Evet, ben de ondan bahsediyorum. Dobro Utra Sezer'im. Kolay gelsin. Dinlenebildin mi bakalım? Ha bakalım bak Kahrım, dinlenebildin mi? Oturup da konuşamadık seninle. Ahmet Hasan günaydınlar abim, iyi programlar demiş. Teşekkür ederim Ahmet Hasan, hoş geldin. Senin hafta sonunun iyi mi?

Sonra 1990'lı yılların en çok hit şarkılarının bir tanesini dinlemeye başladık. 93-94'lü yıllarda klipte de bir tane sarı bir Ferrari vardı. Dedik bu Mustafa ne anlatmak istiyor bize? Ondan sonra Güven bir fotoğraf gönderdi. Ben anladım Mustafa'nın ne anlatmak istediğini. Onun arabası var dayı dedi. 4x4 dedi Güven kardeşim. Günaydın dayı, güzel bir hafta olması dileğiyle. Dün kısmetimizde böyle bir balık vardı. Oltası denizde olanlara çok selam ederim. Çıkarabildiniz mi kardeşim? O nereden baksan ben buradan baktığım gibi bir 7-8 kiloya kadar varıyor o balık. Koparmadı değil mi kalamı Güven? Güven, güven bana güven. Radyo Kral'da yine sabahın güzel saatlerinde dinleyenler kulübündesiniz. Hoş geldiniz canlar. Dünyanın merkezine hoş geldiniz.

Taner'in arabası var. Taner Yakin'de, Sezer'de ve Nedim'de. BMW, BMW. An! Fagana'cı Yusuf'ta da Fagana var. Bas gaza aşkım, bas gaza. Lefteriz Aydın, günaydın aşkım kardeş. Hayırlı yayınlar, iyi haftalar diliyorum demiş. Teşekkürler. Arabacı Menterica. Çiğaman, arabacı... Aydın Lefteriz demiş, şaşırdım ben. Gelsin, dur şaşırttın beni. Ticaret işlerine Cemil bakıyor. Ona yolla, o satar. Klima satacağız Almanya'da. Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar herkese. Hayırlı bir hafta olması dileğiyle. Kalimera. Kalimera Dilek Hanım. Tikanete kala işte. Abi yanıyoruz demiş Nedim. Geldiğimizde ilk işimiz klima sponsorluğu alıp Almanya'ya klima satmak Almanlara. Bu ne be? Abi yanıyoruz be. Yanıyoruz be.

En çok ama en çok dinlenen hit şarkılardan bir tanesi de Tarkan oldu. Tamı tamına 7 ay listelerde bir numarada kaldı. 94-93 yıllarında Tarkan çıkardığı bu albümle, o albümün de belki de en güzel şarkılarından bir tanesiydi. Gül döktüm yollarına, gül döktüm yollarınıza efendim. Balıklar tavaya, eller havaya. Ha?

Mehmet Osman. Günaydın bu arada abim. İyi ve eğlenceli yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sucuklu yumurta reklamında vardı o şarkı. Bandıra bandıra ye şarkısı. Keskinoğlu sucukları, Keskinoğlu yumurtaları mı? Akhisar Manisa orada. Mehmet Osman, makas aldın mı makas? Ayarladın mı makasları? Sonra duyarsın Sezer'den

Sonra Serdar diye bir arkadaşla tanıştık. Demiş ki, "Bah, Tarkan böyle şarkı yaparsa ben de karabiberi alır dökerim üstüme," dedi. Döktü de, "Kızın göbende kiraz yemek ne ya dayı?" Böyle bir kliple karşımıza geldi. 90'lı yıllar harikaydı canlar. Adaş, aç bak, aç. Aç gör klibi. 90'lı yıllarda ne klip vardı? Yeah.

beni. Asıl sürprize gelmedik 90'lı yıllarda. De bekle, azıcık bekle. Karabiberim, vur kadehlere. Serdar da genç o zamanlar. Ateşlik yaratan. Mentereci bayan. Gidip

0: parçaların.
1: Sonra bir arkadaş geldi. Dedi bu ya bu Tarkan yollara gül döküyor. Serdar çıktı karabiber döküyor dedi. Mustafa çıktı sarı arabasından şov yapıyor dedi. Lan dedi başlarım sizin şarap çanağınızdan. Ben de her gece yollardayım dedi. 90'lı yıllar harikaydı. İşte o şarkı hit şarkılardan bir tanesi. Kim söylüyor? Kim söylüyor? Her gece Tarkan vokalde. Bir kelam tabii ki. 90'lı yıllar özenle seçilmiş yıllardı. Marjinal bir yapısı vardı o yılların. Gerçekten marjinal. Her gece

0: Fatih'im günaydınlar kardeşim. Aşım abi göbeğinde kiraz yediği kıza aşıkmış zamanda Serdar'a aşık olunmayacak kiraz mı? Şey aman kız mı? Fatih. Fatih.
1: Ne kirazdı be dayı.

Baktı sonra Hakan Peker dedi bu kıza nasıl bu işi götüremeyecek dedi. Kızan işi bu ev. Ateşimi yollarım size dedi 90'lı yıllardan. Hala geliyor o ateş. Ta 1990'lı yıllardan. Marjinal yıllardı. Şauk dünyanın tadına vardığımız yıllardı. Öyle bir giriş yaptı ki listelere 90'lı yıllarda. Hakan Peker, ateşini yolla bana.

90'lı yıllar gençler bu işi götürüyor. Diyarbakır'dan bir arkadaş geldi çıktı, dedi ki bak bu işler karabiber, zeytin çekirdeği, kiraz, karpuzdan olmaz. Bu işler olsa olsa tombul tombul olur dedi. Gönlümüzü fethetti. Ha bakalım, ha ver cevabını.

Nihat Özbek abim geldi. Hoş geldin abim. Fransa'dan şapkalar giyinmiş. Güneş gözlükleri takılmış. Evet be, 36 derece Fransa. Yaşa Nihat Agam. Kaç dayı, kaç. İzmir'e kaç.

Günaydınlar Nadi, günaydınlar Aşım abim. Hasan Denizoğlu'ndan çok selamlar. Tüm Fenerbahçelilere selam olsun diyor sıradaki şarkıda. Nadi, tüm Fenerbahçelilere gelsin. Bu şarkı mı? Ceyhan Salihoğlu, Ceyhan hoş geldin abi, merhaba, kolay gelsin. Güzel, neşeli bir hafta diliyorum. Program sonrası telefonda görüşme ihtimalimiz var mı? Şirketimizin reklamını vermek istiyorum. Klima mı? Klima satacağız. Olur tabii ki Ceyhan, konuşuruz. Teşekkürler, iyi günler, iyi haftalar. Di Marcos'a koy bakalım bir şarkı, 90'lardan te geldi. Andy Di Marcos'a çalıyorum bu şarkıyı. Andy Di Marcos, Calimera. Serdar Zitin yedi göbekten kiraz dil. Önemli bu detaylar, dikkat edelim lütfen demiş. Pardon, zitinle kirazı karıştırdım Sezer. Gözlerim karıştı birden. Gözlem karardı, tansiyonum düştü galiba, dua kayım. Seni ben mentalici Sezer seni. Hepçini de görüyen.

Sezen çok edepsiz. Senin yüzünden Karabibem şarkısının klibine iki kere baktım. E bu reklam arasında Sezer'den dolayı. Nedim? E bu Sezer çok fena bu kız amma ya. Mentereci kız amma ya. Bana başını inmesin bırak kara kız amma ya. Baktım bakalım gerçekten zitin tanesi mi yoksa kiraz mı diye zitinmiş bir abaya. Bakın buraya be, baktırdı bana iki kere be. Nihat abim, Nihat Özbek abim İzmir Çeşme'ye varmış. Fotoğraflar oradan. Haşim selam, Çeşme'ye geldik. İş çok demiş. Abi geleyim istersen. Orada bir kıyıcıkta kıvrılır yatarım ben. Senin evde güzelmiş yalnız Çeşme'de. Yüzme havuzu falan böyle bahçe. Gerçekten çok güzelmiş eviniz. Nihat abim Fransa'dan İzmir Çeşme'ye tatile gitti. İyi tatiller diliyorum abim. İzmir Çeşme şu anda 35 derece. 35 derece. İzmir'e çok çok selamlar. Çeşme'ye. E oraya aşağı herkese selam sal bakalım Nihat Agacığım. Hadi kolay gelsin, yılanlara dikkat, uzun hayvanlara. Agam hep diyor gel Çeşme'ye diyor, gel misafirim ol diye. Dur bakalım, dur bakalım. Kısmet. Eylül sonu gibi falan. Bu sıcakta Çeşme'ye gitti mi? Yandın, yandın. Günaydın Alacım, hoş geldin. Fatih hayırlı işler. Emniyet kemerin takılı olsun. Arzu ne diyorsun? Nihat abim çağırıyor. Sezer gideyim mi Çeşme'ye? Gel be diyor, gel diyor, ev diyor. Bütün burada kocaman bir ev vardı, yüzme havuzu da vardı. Gel bir tatil yap diyor. Hanımla birlikte gel dedi, orada takıldık şimdi. Dur şimdi. Orada durduk. Niye hep çağırırken böyle hanımla beraber gel diyorlar? Yalnız gel desene bir kere de. Mesela Sezer çağırıyor bazen. Ben İngiltere'ye gelmeyeceğim dayı diyor. Hemen bir bilet yollayayım tek kişilik diyor. Bak Sezer'e bak. Akıllı kız amma ya. Akıllı akıllı. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun yine bu haftadan ha. Terne gününden. Balıkesir, Burkaniye, Bandırma selamlar. Taştekütü baba o bereketi de. Ve bu arada radyomuzdaki teknik çalışmalardan dolayı valla bilmiyorum şimdi o teknik elemanları bekliyoruz. Programı her an bitirebilirim. Onu da bir söyleyeyim sonra. Haşim nereye kaçtın? Bizi bırakıp nereye gittin? Ben mentereci kızım demeyeseniz. Hem birazcık o işleri halletmemiz lazım. Bu da teknik olarak bilgisayarlar ısınmışlar sıcaktan. Ondan ötürü bu konu hakkında sizleri bilgilendirdim. Teşekkür ederim. Hristopoli Kalimera. Kiriye Mariam. Poli poli Kalimera. Siz kaleye vdomada. Siz evkome. Όλα καλά. Γεια σας κυρία Μαρία. Λάι, λάι, λάι, λάι. Το στέκι του Μπομπο, Μπέκλιντε, δεν δείξε, ήταν η Δρυσκάρδη. Σου μπούγκεν καπαλό, όλα μπιλερ. Λάκιν, χαφτάνε, διάργουν, λέρεντε. Μαγκάλ, μπασί, λεζέτ, λέρε, λε, μπιλερ, τε σαμπά. Όνικηταν, ολιάν, ολιάν, ολιάν, γκέτζ, ολιάν, τα γκέτζ, σαν τερα κατά. Το στέκι του Μπομπο, δα. Rahatlayabilirsiniz. O lezzetli yemeklerinden, süper mezelerinden tadabilirsiniz. Bekir'le de ustamız. Mangalbaşı lezzetler, ekmekler ve pideler, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar. Yani iştah açıcı mezeler. Ama zaten dükkana girdim işten açılıyor avtomata. Otomatik açılıyor. Burgerler, sandviçler ve geniş menüsüyle Tosteki Tubobo Seydan İdris. Efkaristo Parapoli, Hrisupoli, Kriya Maria. Çok teşekkür ederim. 2534-031-202 698-75-96-105 Tosteki Tubobo Bekirli'de efendim. Oto elektrikçisi Ahmet Ustam da İskeçe'mizde. İkustisi Oktöyüs Oktönvürü çıkarken İskeçe Kavala istikametinde hemen sağ tarafta dükkanı. Görüyorsunuz zaten elektrologus haftaki Newton. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Klimalarda sıkıntı mı var? Bu sıcak havada klima çalışmıyor Haşim. Nereye gidelim diyorsunuz? Ahmet Sami Ustam'a gidin. İki tane yeni klima makinesi aldı. Klima sıvılarının değişimi, bakımı ve kontrolleri. Bakalım soğuk yapayım, yapmayayım mı soğuk diyene onlara da bakıyor. Ahmet Sami Ustam. Ayrıca bitti mi hizmetleri? Hayır, oto elektrikte son nokta efendim. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri. Batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi. Klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Elektrik, elektronik yedek parçalar. Oto elektrik aksesuarları Ahmet Sami Ustam'da. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres İkuşti Soktöy Soktan Vriyor. Benzinci Harlan Bidiz'in yanında mango yedek parçası satan dükkanın karşısında. Çok kolay bir şekilde bulacaksınız.
Yine her zaman olduğu gibi arabanızı park edeceğiniz büyük bir alan var. Dükkanın önünde Ahmet Sabi Usta'mda. Instagram'da da sam.electrician olarak takip ediyorsunuz. CDN'larınız kesilmeden arabada 693-979-2743 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Elektrologuz Haftaki Newton, Ahmet Sami. Şey mi Nalan, günaydınlar Nalan. Ah be, bugün ne... İskeçe'ye geleceğim demiştin sen değil mi? Gelirken kahve getir. Sabah 6'da içtik, bir tane yetmedi. Bugün gün uzun, yapılacak çok işler var. Şöyle biraz daha zinde kalalım. Ayran getirme, tuzlu tansiyon çünkü. Kahve getir. Mehmet Osman, buldum bir tane idikon makas. Tek tek kesermiş Haşim abi. Nasıl makasmış o bakalım. Mehmet Osman. Tek tek. Sen... O işte istediğin makası bul kardeşim. İstersen odun makinesinden git, ağaç makinesinden git. Efendime söyleyeyim. Gene o kesmeyecektir, ben sana söyleyeyim. O yüzden sen cepçazını sıcak tut. Sezer kardeşini dinle. Haşim Agan'ı dinle. Speedy Gonzalez gibisin Nedim'im. Haşim abi sen buraları serinletmek için mikrofonda üfledin ya demin. Direkt aklıma rahmetli Levent Kırcan'ın o efsane skeci geldi be ya. Hangisi be ya? Hani kadın bunu okuyup üflemesi için gidiyor ya, o da dönüp diyor, kızım bunu sana okurum hafta, okumakla kalmam senin. Nereden aklına geldi be Nedim? Buradan bir üfledim böyle, nefesimiz kuvvetli hele alimallah. Senin nefesin bize can katıyor, Almanya'daki bu sıcağı harbi harbi sanayi... Sanayi tipi vantilatör lazım. Aa, o büyüklerde şimdi yeni çıkan o pervanelerin ön tarafında su da püskürtüyor Nedim. Buradaki kafeteryalarda var biliyorsun değil mi? Önünden böyle su püskürtüyor. Arkadan vantilatör pervane haldır haldır dönüyor. Bu arada Perikom'da pervaneleri bulabilirsiniz. Vantilatörleri bulabilirsiniz. 40 wattlık vantilatörler, pervaneler 20 euro. 90 wattlıklar ise 38 euro. Tostiere Lefke yani beyaz tost makinesi 15 euro. Aplostro metalliki 11 euro. Gastra oval kapaklı tepsi 38 santim boyutunda sadece 13 euro. Olayato Spiti, Perihom, Sedan ve Perihan'da züccaciye denilince aklımıza İskeçe'de gelen dostlarımız Perihan ve Sedan. Perihom, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürünü, ev eşyalarının dekorasyon ürünlerini, cam, porselen, seramik, bütün bu ürünleri sarma makinesi 5 euro ile birlikte Perihon'da. Sedan ve Perihon'da. Ve Master Travel diyoruz. Yeni sponsorumuzu bir alkışlayalım. Lay lay la la lay lay lay la lay lay lay la lay lay la la. Yüksek müsaadenizle hemen Master Travel'i bir tanıtalım bakalım. Let's go! Sınırları aşın, dünyayı Master Travel'e gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de. Nedim bu arada dinle. Beğenmedin, devrik cümle oluşturulmuş bir yer ya da ekleyeceklerimiz varsa onları ekleyelim Nedim'im. Bir zahmet tabii. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel Saroğlu Ayakkabı mağazasının hemen karşısında yeni açılar mekanlarını Panagi Çaldar yani Gümrücüne Sokağı 19 numara Xanthi İskeçemizde Gümrücüne Sokağı 19'da. Saroğlu Ayakkabı'nın tam karşısında Master Travel yazıyor. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar ekonomik paketlerle, balayı paketleri var, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor hem de havaalanından evinize kadar ulaştırıyor Master Travel. Araba kiralama hizmetleri de var. Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce olarak resmi evrak çevirileri de var. Master Travel Let's Go. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Turizm işine yeni gelmediler. Engin bir deneyimleri var onların. Instagram ve Facebook'ta ve sosyal medyada Master Travel olarak takip edin. Fırsatları, biletleri, iletişim bilgilerini, adresi, bu tür bilgileri bulabilirsiniz. Insta ve Face'te.
İnternet sayfası da mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsatları, kampanyaları kaçırmayın. 2541-30-52-72 Turizm Ajantası'nın telefonu, cep telefonu 694-326-95-36. Master Travel, let's go. Sınırları ve dünyayı keşfedin Turizm Ajantası'yla. Lay lay lay lay lay. Bulgaristan Kırcaali Marabay'ın dedik ama ya, uzun bir aradan sonra ben de geldim. Hoş geldin Şevket'im. Bazen özletiyorsun kendini. Her şey yolunda mı Şevket? Kırcaali'de sıcaklar var mı? Lay lay lay lay. Günaydınlar kral, iyi haftalar, iyi yayınlar. Süpersin yine demiş Cevat Nizam. Eyvallah Nizam'ım. Hayatımıza bir nizam sokmaya çalışıyoruz. Teşekkürler Nizam. Hangisi daha iyi? Mehmet Ali Birant abim o kadar işinin arasında rahmetli Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabını okuyor. Hangisi daha iyi derken abi? İkisi de aynı kitap işte. Fotoğraf olarak mı hangisi daha iyi? Fotoğraf olarak şu gözlüklerle bana doğru baktığın fotoğraf var ya, o. Gördüm seni bana bakarken. Abi bu sıcakta şimdi Suç ve Ceza okunmaz gibime geliyor be ya. Bizim Karabel İngiltere'de markete gitmiş, market alışverişi yapacak ama hava çok sıcak dayı diyor bak. Anam açmış bu arabanın bütün kapaklarını, anacım buraya bak. Arabanın bütün kapaklarını açmış, yaldır yaldır İngiltere beni dinliyor. Bak hoparlörlerden veriyor sesi. Bryce'in yapma böyle şeyler. Alacaklar beni de İngiltere'ye sonra. Günaydınlar Kırköy'den Sevinç, market dostaki Ton Trelon'dan iyi günler. Sevinç neredesin sen baya? Yaz geldi, sıcaklar geldi, kayboldun. Ne karpuz, ne bir şey. Neredesin bu oğlum sen? Dur bakayım. Ver alkışı oradan. Ha. Geçen sene bir iki karpuz getirdim. Burada stüdyoda kestik, yedik onları. Sen de. Çekeceğim kulağını. Yere batmayasın kızanı. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Sezer mi? Çok acayip. Düşün bak, adam ne kadar detaylı izliyor klipleri. Sezer mi? Zitin mi kiraz mı diye biliyor. İki kere izlettirdi bana o kareleri. Şaşırmayayım diye ben de zitin tanesi mi kiraz mı diye. Abi Sezer'im sen bir evlen. Yenge seni... Duydun mu Sezer? Master Travel çok iyi çalışma olmuş. Teşekkürler Ayşem, rica ederim. Hayırlısı olsun. Elimizden geleni yapacağız tabii ki fazlasıyla. Master Travel, let's go. Hayırlı işler, bol kazançlar. Hem size hem bütün esnafımıza. Reklamlarım var biraz sonra. Thank you so much. Frankfurt Havalimanı İrfan Konde. Günaydın Ayşem. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Kolay gelsin. İyisindir inşallah. Sana hayırlı bir hafta diliyorum demiş. Teşekkürler İrfan Konde. Bil mukabele. Ben de size hayırlı bir hafta diliyorum. Yenge kaçtı mı? Net bir soru. Nihat abim demiş İzmir Çeşme'den hiç ses çıkarma demiş, yalnız gel demiş, bahçedeki çimleri biçersin demiş. Nihat abim benim, bir tane ellerinden saygıyla öpüyorum abim, sen nasıl güzel bir insansın be ya. Yalnız gel diyor adam be. Haydi gene bırak arkadaş. Yusuf senden ne olacak bu sabaha kardeşim, terine günle. Ama sen abdest almadan mı çıktın evden, ne oldu? Allah'ım ya, gene boruyu patlatırmış Faganacı. Allah'ım be ya. Oğlum yok mu sizde bir makine, boruları moruları gösteren bir makine de ona göre kazasın. Bu gidişle sen bütün İskeçe'nin suyunu kesersin. Fagan acıyorsun. Ben denk dursan azıcık sen be, kazdığın yeri bilmiyor musun be? Atalarımız ne demiş, bastığın yeri bil diye. Hay Allah. Hay Allah. Bakın buraya. Var kepçeyle buluyor. Elektronik avtomata bir aygıt yok mu senin elinde veya göstersin böyle borular nerede, su boruları, ona göre kepçeyle vur kepçeyi. Bırak pampak, susuz kalacağız bu şavuk dünyada bunun yüzünden baya. Abay Yusuf.

Aykan abi ne diyor bu beyaz? Arabayı Almanya'dan al. Niye? Koreliler, Japonlar güzel araba yapmıyor mu? Balkan'dan da Balkan patatesi al diyor. Bu Türk'ü nasıl Türk'ü? Bu Aykan abi bu ya. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bakın buraya bak. Serkan Süleyman. Selamlar, hayırlı haftalar dilerim.

Ahmet'im suluyorlar mı arkadaşlar hala? Çocuklar bahçe suluyor abim. Deniz Hasan, Yağmur Hasan selamlar. Deniz'im, Yağmur merhaba çocuklar. Domatesler momatesler büyümüşler Ahmet Hasan maşallah. O biberle, o domatile, o patlıcan, o salatalıklar. Ama Deniz ve Hasan, Yağmur Hasan, Deniz Hasan suluyor onları. Bakıyorlar, ben gördüm bahçeyi. Aferin çocuklara.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
1: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
2: Sezer'im o Manisa'dan değildir de o Manisa Akhisar zeytinlerindendir değil mi? Manisa zeytini almış bana hanım. Yeşil mi? Kara zeytin mi almış? Ona göre yorum yapacağım da ondan. Getirdim buraya İngiltere. Has yerinden almış. İzmir tarafta düğün vardı. Akhisar zeytinidir onlar. Manisa'da değil. Manisa'da daha çok üzüm var. Kuru üzüm falan yapıyorlar o tarafta. Ömrümüz oralarda geçti be çocuğum. Biliyoruz yani az buçuk coğrafyayı. Günaydınlar güzel insanlar. Yasemin Çoban Hanım efendi. Günaydın efendim. Size de günaydınlar. Ne zaman geliyorsunuz Yasemin Hanım? Tatil hazırlıkları başladı mı? Ada Çolak, Ecrin Ebluk'a çok çok selamlar. Tamam. Ecrin Ebluk'a çok selamlar Ada Çolak'tan. Sadef olmasın mı be? Haşim Çolak, Ada Çolak olabilir. Adacığım nereden yazıyorsun sen? Kırköy'ün ha. Bak Kırköy'ün Aslı teyzem de çok selamlarını ilet dedi Haşim abime. Aslı teyzem bir tane, bir tane. Teşekkür ederim Adacığım, sağ olasın. Tarlada çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Radyo Kral FM olarak dinleyenler kulübünden Yavuz Murat. Yavuz'um günaydınlar. Ali Bey. Geliyor musun? Refilesek şakası. Ali Bey kolay gelsin. Ozan'ın Bremen kolaylıklar diliyorum. Üzeyir Gamgamoğlu günaydınlar Üzeyir. Aydın Ramadan. Alev Molla Hanım efendi günaydınlar. Atıl Güer kaptanım. Sadri Ahmet, Ayberk Şerifoğlu, Gülşah Remzi Hanım efendi. En çok da Gökhan Pile. Reyhan Mustafa Hanım efendi günaydınlar. Durmuş Ali Zengin Agam Paris. Cayır cayır yanıyor günaydınlar. Selvinaz Ermiş merhabalar. Aycan kolay gelsin Ekonomi Market ve Nazife ablam. Ablam gördüm seni. Böyle az bir üşengeçlik var üstünde. Tebakın bakalım ne yemek yapacağım diye. Nazife ablama günaydınlar. Berket Çilingir, Hüseyin Murat, Boz Ahmet, Sunay Ahmet Keha'ya. Sunay video yapacağız mı? Yeni video var mı? Ve Avustralya Gürkan 1881. Helal olsun Avustralya'ya. Bu hafta dönüyorlardı galiba arkadaşlar Avustralya'da. Birazcık dinlendikten sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne, oradan Kolombiya, Hırvatistan, Panama üzerinden İngiltere'ye geçecekti bu arkadaşlar. Ne bu ya? Dünyayı geziyle valla. Kalimera boy, kalimera bro, abaşım kalimera, bu ne? Böyle bir milayım oğlum. Böyle bir kayık alacağız mı acaba biz de? Balık tutmak için be. Çok sevdiğim büyüğüm Ayhan abimin şöyle bir lafı var. Haşim, bastığın yere dikkat et. Uzun hayvanlar olmasın. İmzanı attığın yere dikkat et. Yani Ayhan ağam demiş ki kısaca anlatmak gerekirse işin bir toparlayayım felsefesi. Üzerine yakışırken giyeceksin. Dişin keserken yiyeceksin. Aklın çalışırken seveceksin. Öyle değildi ben sanki adaş o ama neyse. Anladı onu. Ya ama Yasin sen gene hemen benimle. Hemen dikologu yapılıyorsun. Seni dinleye dinleye. Dinleyere. Ama güzelmiş yani iyi. Vistorida zeytinyağı fabrikası memleketimizde. Peliketi diyor. Abi ne peliketi? Peliketi nereden çıktı be? Koptero'da Yalımlı'da. Gerçekten mükemmel zeytinyağları üretiyorlar. Altın değerinde bir sıvı zeytinyağı doğanın en saf halini. En son teknoloji makineleri. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Vistonida'da efendim. Mert kardeşimiz orada. Bre, bir solukta okudum bayağı. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı'da efendim. Sizin isteklerinize göre isterseniz anında sizin gözlerinizin önünde 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde hazırlıyorlar. Ya da siz e-mail olarak sosyal medya üzerinden ya da telefondan siparişlerinizi veriyorlar. Siz Vistonida Yalımlı'ya zeytinyağı fabrikasına gidinceye kadar onlar hazırlıyorlar siparişlerinizi. Bütün yıl boyunca çok çok mükemmel lezzeti, görüntüsü, kokusuyla Vistonida zeytinyağları Yalımı Koptero'da ve Almanya'da. Ve bütün bu iletişim bilgilerini www.vistorinda.de'den bulabilirsiniz. 698-74-51-656, 693-31-60-160 Vistorinda, Zeytinyağı Fabrikası. Mutlaka bir deneyin. Hem Batı Avrupa'da hem memleketimizde. 365 gün yağ satışı devam ediyor. Vistorinda Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası'nda. Durmuş Alaga gönderdi. Selam aga, günaydınlar, hayırlı yayınlar. Paris 29 derece, çoğunlukla güneşli. Sabah 11.20, 11.12 bizde. Paris 29 derece an itibariyle sıcaklıklar. Demek ki Batı Avrupa bu haftada çok sıcak bir hafta geçirecek. Ay Makarena. Mutuş Coşkun. Esat. Günaydınlar bakalım. Hasanoğlu Tahsin. Nadir Agam. Kartal Cemil. Ferdi Konde Coşkun Fayans. Günaydın çocuklar. Bütün Kondeler bizi dinliyor galiba. İrfan. Ve Teburacık'ta kalite kontrol olmak vardı ya demiş. Aa, zeytinyağlarının kalite kontrolü. Coşkun, bu ne be? Oradan bak, zeytinyağı şeyleri geliyor. Tamam mı? Oradan. Ay, yapıyor adamlar abi zeytinyağı. Yalımlı'da. Ali Sabrioğlu'na Ecrin Ebluk'ten çok selamlar diye geçilmiş mesaj. Teşekkür ederiz efendim, sağ olasınız. Serkan'ım, şey var mı? Ağustos'ta yine tatil var mı? Yoksa o bir ara tatil falan mıydı öyle? Muchas gracias la impalana española. La española la muchas gracias. Dayı, çok fena yüzüyorum. Deniz bile şaşkın. Demiş, Deniz demiştir. Bu nasıl kızan böyle be? Nasıl çim bu böyle be? Hadi gör bakalım, at bakalım bir fotoğraf görelim. 2026 yaz sezonu mayolarının fotoğrafları. Mesut kaptanım çekti gemiyi kıyıya, vurdu urganı limanın başına. Aşım abim, hafta sonları Mesut'la yine bir araya gelip köyde ve İskeç'te bomba aktiviteler yapıyor musunuz? Yapamıyoruz. Yoksa siz de sıcaktan dili dışarıda kaçıp kaçıp gölge arayan asıl kurtlar gibi köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Valla bizde sıcaklar cumartesi öğleden sonra pazar günü başladı Nedim'cim. Bize bir anlat bakalım, ne planlar dönüyor oralarda? Hiç valla döndüremeyiz plan milan. Ağustos'a sakladık bütün enerjimizi, bütün bilgi birikimimizi Nedim'im. Mesut kaptanım biliyorsun hala. Yeni bebeğiyle ilgileniyor, tabii ki öyle olacak. Ailesiyle birlikte. Ben de işte çapa işleri, lipazma, sulama, mulama, zitin tanesi. Pamuk topluyoruz arada işte. Patlıcanları sulayıveriyor. Garip Nedim. Patlıcanları, soğanları çıkaracağız bakalım.

22 Cun 2026 22 dereceye kadar yükseliyor sıcaklıklar yavaş yavaş. Gerçekten sıcakmış oralara. Kırcalli'de de hava sıcak. Tam deniz havası ama varamıyoruz bayağı demiş. Bizim burada burnumuzun dibinde deniz gidemiyoruz Şevket'im. Senin var mı niyet? Gelecek misin bu tarafa doğru? Tamam Güldem, göndereceğim programdan sonra. Canım aşkım günaydın, gerçekten bugün bir üşengeçlik var, öpüyorum seni, kolay gelsin sevgiler demiş Nazife abla. Nasıl anladım ama abla? Tamam be ev sen de. Ya da bir makarna yap yeter işte. Karo ve Gorf'ın şaşırdım bana ne yazmışım bayağısın gene bayağı. Sevinç denize gidiyormuş, iki ayağını bir pabuca sokacakmış. Kime bilecek böyle, şaşırmasın denizde. Can Selim hoş geldin. Neredesiniz siz be? Günaydın Aşım abi, kolay gelsin. Nasılsın? Biz iyiyiz, siz nasılsınız bakalım? Tatil hazırlıkları başladı mı? Valizler toplandı mı? Valiça. Biz ne diyoruz? Valiz, valiçaları. Topladın mı valiçaları be? İrfan Konde. Gözlerimi bir açtım. Ne göreyim badayı? Ne gördün bağdaş? Sinan Ago. Abim bir şey yetişemeyiz. Almanya gibi olduk. Arbayt çok arbayt. Öyle oldu be çocuğum. Küçük çocuk da var Mesut'um. Dedim duydun mu Mesut'um bir şey yetişemiyor diyor. Bir uyuma kadar 2-3 saat çaz uyuyabiliyoruz diyor. Yaşa. Esat geldi. Geldim dayı demiş. Guten Morgen günaydınlar Kalimera. Çok ama çok sıcak bir hafta sonundan sonra. Çok sıcak bir haftaya giriş. İyi bir hafta dileğiyle. İyi yayınlar, iyi günler. Esat. Teşekkürler. Cayır cayır Batı Avrupa, Batı Avrupa, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Paris, İngiltere. Çok sıcak demeyin. Yazla da olsa. Aydın Baysal hoş geldin Aydın'ım. Günaydınlar, iyi programlar demiş. Aydın Baysal sen de kayboldun kaç zamanlardan beri. Nerelerdesin bakalım?

Makarina. Mücevher Ferhat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne'mizde biliyorsunuz. Cenaze hizmetleri Serkun Deloğlu ve İpro'nun istas İsa Ulu Ahmet Usta. Biraz sonra tanıtacağız. Birazcık kendimize gelelim bakalım. Allah gönlünüze göre versin. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin inşallah. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Radyo Kral'dan Çeşme'ye kadar şaba.

0: Kızın tabraları. Aha. Radyo Kral'dan kurt gibi kurt aslanından Ayhan Agamaş şaba. Kral Radyo'dan dinleyicisine şaba. Mustafa'ya, Ahmet'e, Recep'e, Mehmet'e, Aykan'a, Remzi, Eyüpçen'e, İsmail'e şaba. 10 yıldızlı peki şaba.
1: Mustafa seversin bu işi Mustafa.
0: Mustafa seversin sen bizi. Seversin sen bizi. Halal olsun be.

Hay, bütün dinleyici şaba. İnsanın bu havada bir şey yemesi gelmiyor. Ama yememiz lazım çalışmamız için Arzucuğum. Fırına tavuk vereceğim. Yanında Lidl'dan Almanların Kraut Salat. Beyaz lahana salatası alacağım. Al. Bir de pomes yanına. Oh, her türlü güzel gidiyor demiş Arzu. Yanımızı çektirme Arzu için. Dur azıcık. Soğuk meyveleri hep tüketelim. Soğuk meyve deyince dondurma yiyebilir miyiz Arzu, dondurma? Şimdi ben stüdyoya dondurma getirsem patronas izin vermez. Su içmeyi ihmal etmeyin diyelim. Arzu'nun mesajını okurken su içiyordu. Bolca da bas kaldı. Gülmekte. Aydın Lefteresen Radyo Kral'dan şaba. Ya bu klarnetin sesine valla hastayım ya. Çalışmaya devam. İzmir Çeşme. Abi bu ne Nihat abi? Ha, ATV. Dört tekerlekli motor. Sende de yok yok valla. Sende de yok yok. Dört tekerlekli motor. Ceryanlı ve respit. Yeni ceryanlı araba BMW. Dayı ben Çeşme'ye geliyorum. İç. Kaçıyorum Çeşme'ye. Ben yardımcı olabiliyor mu şarkılarla? Al bakalım bir kişi abacık. Radyo Kral'dan Esat kardeşime. Radyo Kral'dan Hüseyin Bolt ve Esadaş Şaba. Porsche'lerin kralı Esadaş Şaba. Esat 62 euro olmuş. Bak toplam total yazıyor burada. Hey. Sonra demeyesen yazın Haşim. Nereden çıktı bu 62 euro be? Porsche Esat'tan Şaba. Toparlak yaptım 65 oldu. Ses çıkar mı?

Öyle mi Cansel'im? Tamam. Valizden önce evi dip köşe temizleyeyim. Bir izin yapacağız. Canımız çıkmadan hak etmiyoruz gibi. Ne yapacağım be yav? Bu arada evi temizlersin, toplarsın. Buraya gelirsin, burada evi temizlersin, toplarsın. Ha onlarla uğraşırken bakmışsın 3 hafta geçmiş. Gene bir şey anlamamışsın tatilden. Teol oluyor işte. En iyisi bir şey yapmayacaksın. Alacaksın başını kaçacak. Mortal House. Mirodato. Fener Mener. Zinelli böyle sahile bir yayılacaksın. Yapmıyor musun bu sene bir şey diyeceksin? Cansel. Mesut'um Nedim yazmış. Mesut kaptanım benim. Uyku ile mücadeleye devam. Zaman çabuk geçiyor. Ha gayret Şerfeciğim.

dedim bugün. İyisin valla. Bıray mübarek Ayşim abi, ben seni DJ Kral FM sunucusu ve de berberci diyebiliyorum. Lan berberci olur mu? Meğersem sen bildiğin polimekanima. Hey. Ştav ştav ştav. Sen bir de beni eskide göreceğin. 19,5-20 yaşlarında 9 çalı birden atlardım dedim. 9'uncuya takılırdım da. 8'e hiç gözü kapalı giderdi hiç. Hey hey. Heybetini gizli tut yedim. Dost var, düşman var. Kral FM'den dinleyicisine şaba. Kral FM'den Bulgaristan Kırcaali'ye Şevket'e şaba. Eyvallah Şevket'im. Kısmet olursa da görüşürüz tabii ki. Recep Bacanam geldi. Görüştük, konuştuk. Arzu dinliyor musun? Cumartesi günü geldik. Bayağı bir oturduk, konuştuk. Evlatçıklarıyla birlikte geldi. Dilara ve Melek, Recep Bacanam. Sağ olsun ta Almanya'dan Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan da beni görmeye gelmiş. Çok güzel insanlar. Ya böyle Rabbim hep güzel insanları çıkarsın karşınıza efendim inşallah. Recep Bacanam'a şaba. Bizden de hep kendinize bol bol şaba. Günaydınlar, günaydınlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Celalettin Agam, hoş geldin Agam benim. Müceferat Kuyumculuk Sinapırlantı Aygut Saygun Bey'in iki tane güzel dükkanıyla Edirne'de. Edirne'nin en güzel caddesi, en işlek caddesi, en çok çalışan caddesi, Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Gitmeniz olursa Edirne'ye selamlarımızı söyleyin. Radyo Kral'da duyduk, geldik değil. Aykut Saygun Bey, kuyumcu dükkanıyla değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlar, Sina pırlantayla göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış, güzelliğinizi taşlarla taçlandıran yıldızlar kadar parlak, en zarif pırlanta modelleri. Sina Pırlanta Edirne'de. Müceferat Kuyumculuk Sina Pırlanta. Aykut Bey, iyi bir hafta, kazançlı bir hafta diliyorum.

Bilay'ım günaydın. Günaydın aşkım abi, iyi yayınlar. Ya bize bir oyun havası oynayalım. Ya bu çaldıklarımız ne? Aa, Bilay. Vanacığım, bu çaldıklarımız da oyun havası değil mi? Rahim bu sabah yazmadı. Bilmiyorum, herhalde iş cazileri vardı. Gökhan Pile. Lambır lambır. Almanların lahana salatası tatlı şeker koyuyorlar. Az şey olmaya. Cansel doğru valla. Kimse zorla yap demiyor. O yüzden bu sene bir değişiklik yap Cansel'in. Nasıl olsa bu dünyanın işi bitmiyor. Bu şavuk dünyanın işi, ona göre. Yorma kendini. Barış Kalfa günaydın. Günaydın arkadaşım. Koysana bize bir Barış Manço'dan Yaz Dostum, yollardayız gene. Hayırlı yolculuklar, kolay gelsin Barış Kalfa. Yaz Dostum.

Değil mi abi? Özellikle Çeşme, yazın İzmir Çeşme kim nasıl kalabalık oluyor? Doğru doğru, bunlarla daha rahat gezersin. Arabayla nerede gezeceksin Çeşme'de? Kral Efendi'den İskeçe'den İzmir Çeşme'ye şaba. Kral Efendi'den İskeçe'den İzmir Çeşme'ye şaba. Nihat Agam'a şaba. Tatile gideceğiz ya şimdi Nihat Agam'a. Hoş tutayım azıcık, dur. Nihat abi böyle bir... Nihat Özbek abi.

Vallahi biliyorum. Cansel bak Arzu Hanım demiş. Biz kadınlar neden böyleyiz hep? Ama siz kendi kendinize yapıyorsunuz. Yok orasını temizleyelim. Halıları bize yıkattırıyorsunuz. Perdeleri bize ütülettiriyorsunuz. Ama siz yapıyorsunuz kendi kendinize vallahi billahi. Arzu demiş gidiyoruz biz stres, geliyoruz biz stres. Ne olacak biz kadınların bu hali ha? Kabul etmeye başladınız bazı şeyleri artık. Ay kurunun yanında yaş da yani bizi de sürükleyesiniz. Orası temizlenecek bunu alın onu yapın. Onu kaldır bunu indir. Eski çamaşırları çıkar yazdıkları onları getir. Bu ne be ya? Yediriz bizi yediriz.

Kanlış dünya, yanlış dünya. Yanlış dünya, yanlış dünya. Dektiri, dektiri, dektiri, dektiri. Sektiri, sektiri, sektiri, sektiri. Astırı, bastırı, bastırı, bastırı. Dektiri, dektiri, dektiri, dektiri. Dektiri, dektiri, dektiri, dektiri. Astırı, bastırı, bastırı. Aynen.

0: Sayın Simboğlu, Recep Bacanat. Günaydınlar Raşim Kral, Recep Şengül, Melek ve Dilara. En çok Melek ve Dilara'ya selam gönderiyorum. Kusura bakma Bacanat. Biz de sizi çok seviyoruz. Nasıl geçiyor tatil? Dinlenebildiniz mi biraz? Dilara ve Melek. Çok çok çok kocaman kocaman öpüyorum. Maşallah. Yaşa Bacanat. Artist gibisin. Nasıl alma acız be? Karpuz var, keseceğiz.
1: İşte, vallahi satmayacağım.
0: Dilara ve Melek, bay bay.
2: Kardeşim dünyadaymış şimdi. Dektire, dektire, dektire, dektire. Çatırı, çatırı, çatırı, çatırı. Bastırı, bastırı, bastırı.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: En büyük sadakalardan bir tanesi gülmek demiş eski dervişler, sufiler. Gülün efendim. Hiç olmazsa çok kolay bir şekilde yapacağımız bir işlerden bir tanesi gülümsemek. Bazen moralimiz bozuk olabilir, doğrudur. İşler ağır gelebilir. Evde hanımlar dırdır yapmış olabilirler. Anneniz size bağırmıştır. İş yerinde canınız sıkılmıştır. Ya bu şavuk dünyanın olan işleri işte. Gülün efendim, gülmek sadakadır. Rabbim hepinizi güldürsün böyle Cenab-ı Allah işini.

Ha şimdi izin temizliğini bitirdin. Şimdi kışı bile düşünüyorsun Cansel. Sen gene bayağı izinden sonra ağır geliyor. Şimdiden kış temizliğine de çıksın aradan sonra rahatız. Ha sen izine gelmeden önce kış temizliğini yapıyorsun. Eve döndükten sonra izinden ev temiz, kış temizliği. Kızılcık sopasından koşturmak lazım size Cansel. Yaz bitti, kış temizliğine başladın. Oldu olacak kireçle sıvı bari duvarları da almayın, dışından evlerini Cansel. Allah'ım yarım. Görüyorsunuz tabi. Geçen Esra Erol'la bir kadın çıktı, evin temizlenmiyor diye ev pislik götürünce başka eve taşınıyorlar. Hiç temizlik yapmıyorlar. Siz de mi öyle olmak istersiniz? Mantıklıymış. Ne o be? Bahar temizliği, yaz temizliği, kış temizliği. Tatile gideceğiz temizlik. İyi yapmış Esra Erol'u izlemiyorum ama samimi bulmuyorum o kadını be, ne bileyim. İyi Cansel, kolay gelsin. Cansel, bizim buralarda bir laf var ya. İyi başını de. Mental sağlığımızı, akıl sağlığımızı toparlayacak böyle bir ortam lazım bize. Anlatabiliyor muyum Cansel? Yani o yüzden bu kadar stres hayatımızda, bu 21. yüzyıl iyi gelmedi bize gerçekten. 21. yüzyıl gerçekten stresiyle geldi bize. Aynen. Sana efendim. Ya Arzu hiç gülme. Hiç gülme. Neyse, uzun lafın kısası, yanlış anlamayın. Ama siz erkekler o anki bizim bayanların psikolojisini anlayamıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. İki kere yazmış Arzu. Arzucuğum, zaten biz kadınların psikolojisini anlasaydık, kadınlar erkek psikolojisini anlasaydık o elmayı ısırmayacaktınız siz. Bütün mesele oradan başladı. O elmayı ısırdınız, eti püf. Isırmayın dediler, yemeyin dediler. Bak bir sürü meyve ağacı var. İncir, ceviz. Cennette 70 bin türlü meyve var. Söylediler ısırma, elmayı yeme. Ne oldu? Isırdınız elmayı. Devinler geldi başımıza. Sonra mental sağlığı toparlayacak ortam arıyoruz. Alacağız voltamızı bu gidişle. Ya tabi. Sonra biz Zemzem kuyusu bulduk abi demiş Faganacı Yusuf. Yavaş. Sen bugün sen bayağı bir iş almışsın başına bugün. Faganacı Yusuf'um benim. Ne oğlum, iskeçede patlatılmadık boru bırakmamışım. Bütün boruları patlattırmış. Bakın buraya azıcık bayağı vay ne geldi başımıza bugün bayağı. Buraya Yusuf. Ve çocuğum, insan kazacağı yeri bilmez mi? İmzayı attığı sayfayı bilmez mi? Mühür bastığı yeri bilmez mi? 1, 2, 3, 4 tane su borusunu patlatırmış. İskeçe susuz. Bir hafta su yok. Abdest nasıl alacağız? Allah.

Sağ ol Alacığım, teşekkür ederim. Öyle ya canım. Bak şimdi bak, perdeleri yıkattırıyor adama. Bakın buraya bak. Ah bu Cansel. Ah bu Cansel. Güvenimdeki soğuk su. öyle yi başını. Ne diyeyim yani, bu kadar iş. Bak insan tatile dinlenip gider. Anladım. Ha arabayı falan temizlersin, eyvallah. Bütün evi temizlemek ne ya? Hanım nişan olmadı, düğün olmadı evde. Bu ne? Bu terine günü hanımefendiler, kıymetli hanımefendiler, bacılarım, büyüklerim ellerinden öpüyorum tabii ki. Bu Almanya'dan gelecekler, kendi kendilerini batırıyorlar vallahi. Ya bak, sakin azıcık bayan. Rahat ol böyle. Güzel yemekler yap, çay yap, ılamur çayı. Temizlik ne? İyi başına ne diyeyim artık?

Agacım, Didimotiko'dayım. Burada da seni dinleyenler Didimotiko'ya çok selamlar. Didimotiko'dan Golden Glass teşekkür ederim. Oğlum, Didimotiko ne? Demokratik Kongo Cumhuriyeti var, Kolombiya var, Panama, Hırvatistan, İngiltere, Özbekistan dinliyor. Ürdün dinlemeye başlamış. Dinlemesinler. Arap Yarımadası'na seslenmiyorum. Senegal, Norveç, Fransa. Bak, Arjantin'den yaz, Bosna Hersek'ten yazdılar. Sen Didimotiko diyorsun be. Didimotiko'ya da çok selamlar. Teşekkür ederim, sağ olasın Golden Glass, hayırlı işler diliyorum kardeşim. Vallahi geldiğimden beri gittiğim yeri temizlemekten öldüm. Bir Yunanistan kaldı, orayı da temizlemedim mi bitti. Sonra bir ay tatil. Ay, ha tamam. Dilek Hasan Halal Hanımefendi de yazdı. Siz İzmir'e gittiniz, orasını temizlediniz. Almanya döndünüz, Almanya'daki evi temizlediniz. Yunanistan'a geleceksiniz, buradaki evi temizleyeceksiniz. Siz kendi kendinize yapıyorsunuz vallahi Dilek Hanım. İki süpürge tamam, azıcık camları aç, havalansın içerileri, tamam işte. Ne bu be? Ya temizlik imandan gelir, eyvallah da yormayın kendinizi bu kadar ağır. Dilek Hanımcığım, bu kadar stres, kain stres, kain stres. Anam, ben hep söylüyorum, kadınlar mutlu oldukları yerlerde güzelleşir, çiçek açar. Bu kadar işe gerek yok ya. Diye o elmayı yemeyeceğiniz o elmayı.

Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu efendim İskeçe'de falan geç aldılar 69'da inanında caminin karşısında ve Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere 7-24 saat hizmetinizde yanınızda bu hassas ve hüzünlü gününüzde cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik fatura, timologyalar, apodiksiler, kağıt işlemleri efendim hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı ve bu tür nakil işlerindeki gerekli olan bütün işlemleri gerek kağıt olarak gerek diğer işlemleri hallediyor cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edebilirsiniz. Oradaki bilgilerden de faydalanabilirsiniz. 698-77-99-377-7-24 saat arayabilirsiniz. Yani cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu diyor ki çok fazla temizlik yapmayın, bu dünyada ölüm de var. De azıcık öte beri bir süpürün yeter diyor yani adam. Haklı. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu.

Ali Himmetoğlu, Haşim Çolak günaydın. Şu anda Halkidiki'de dondurmalı karpuz yiyoruz. Aa, nasıl oluyor dondurmalı karpuz bakalım ha? Himmetoğlu Ali. Halkidiki'ye varmış adam bayağı. Topuşçu soruyor, Kavala'ya erdik mi? Kavala kurabiyesi yer misiniz? Yerin oğlum. Kavala kurabiyesi yerin. Karpuzlu dondurma dedin Kavala'da. Bir de oturun deniz kıyısında kahve için. Popuşçu'ya çok selam söyle. Kıskanıyorum.

Ay lay lay lay lay Golden Glass. Ay. Ta Edirne'den Halkidiki'ye, Kavala'ya, Seres'e kadar işler yapıyor. Şaban Ömer. Kolay gelsin Şaban'ım. Edirne'ye çok yakınım. Bir şey istiyor musun demiş. Dedim Odika'dan mı Edirne'den mi? Şaban askerde çalın. Hayır be. Haşim biber çorbası, yani mahallemizin ünlü çorbasını yapıyorum. Buyur gel beraber yiyelim. Biber çorbası. Vay Celalettin Agam. Şerafettin Agam demiş. Temizlik memizlik yok. Hanıma dedim kalk kaçıyız tatile. Hah işte bu be ya. İyi yela kendi kendilerini bak. Bırak kendi kendilerini iyi yela bak. Temizleyeceğimmiş orasını burasını. Allah'ım yarabbim. Sonra biz bir şey söyleyip biz fena oluyoruz değil mi? Haça siz bizi deli edersiniz da biz ne yapalım da? Çay elinden öteye gidemiyorum ha. Haça ben sana düşman mıyım da? Kütahya'yı temizledim, İzmir'i temizledim. Mordoğan'a yazlığı temizledim. Gelmeden Almanya'yı, Yunanistan'ı Mordoğan'da beklerim. Haşim bana da buyur gel. Siz yani dünyanın yarısını temizlemişsiniz Dilek Hanım. Allah'ım yarabbim. Ay eyvallah eyvallah tamam. Teşekkürler Dilek Hanım sağ ol. Mordoğan. Vallahi ben bile şaşırdım. Dilek Hanım Kütahya'da mısınız? Almanya'da mısınız? Yunanistan'da mısınız? Neredesiniz Dilek Hanım? Arzu Hanım haklı gibi görünüyor abi. Ama eksik yazmış. Nasıl haklı olacakmış Arzu Hanım? Elmayı yemediler mi? Biz erkekler kadınları, kadınlar da biz erkekleri anlayabilseydi zaten bu dünyada ne dinlenecek dert kalırdı ne de radyoda dönecek muhabbet. Herkes birbirini çözseydi. Can sıkıntısından evde tavanı seyrederdik herhalde. İlişkilerin gizemi zaten birbirimizi hiç anlamadığımızda saklı abim. Vahdeti vücut yapmış arkadaş burada. Çözmeye çalışırken ömür geçiyor, en azından vakit eğlenceli ve bol kahkahalı geçiyor demiş Nedim. Zaten çözemeyiz be oğlum. Milattan önce de çözemediler. Sokratesler, Mokratesler geldiler. Bir orada Atina'da. Efendim söyleyeyim. Onlar bile düşündüler. En sonunda Napolyon'da ne dedi biliyorsun? Kadın, kadın, kadın dedi. Rahmetli Bob Marley çıktı. No woman, no cry dedi. Ben nerede çözeceğim bu ya? İlim adamları, bilim adamları çözememiş bu işin muammasını. Ah Nazif ablam da geldi. Ben de aynı işlerle uğraşıyorum Haşim. Yatak, yorgan, yastık. Ben de çok yorgunum. Olacaksın tabii. Yık kendini. Yatak, yorgan, yastık, çarşaf, halı, malı ne varsa yıkamışlar evde. Bayağı Allah'ım yarabbim. Yemek yapmaya zaman yok. Kurasan. Kurasan ya abla. Ne diyeyim başka? Abi siz zaten o temizlikle, o yorgunlukla buraya geldiğiniz zaman bir hafta dinlenmeniz lazım. Buraya geldiğinizde buradaki evleri temizliyorsunuz. Allah'ım ya. Ay ne geldi başcağızımıza. Tek bir dilek hakkımız olsa dilek.

Bıktım. Hangi başbakan? İngiltere başbakanı mı istifa etti? Sezer. Haça ne istifa edayı bu? Daha yeni başlamadı mı oğlum bu Sezer? Haça nerede? İngiltere'de çok sıcak yapay değil. Burada kendini bıraktı gitti gel va. Halkidiki'ye gelmese sizin İngiltere başbakanı veya Sezer'in. Haça başbakan istifa etti dadi. Abo, abo, mamma mia. Seven sevdiğine klima alsın, çiçek, çikolata, boş işler Haşim abi, napreş. Sen Yusuf'u bir görsen. Bu arada Faganacı Yusuf itfaiye seni arıyor. İskeçenin yarısında su kalmamış. Oğlum hangi boruları patlattın lan? Vallahi öyle demedi mi rahmetli Bob Marley? No woman no cry demedi mi? No woman no cry diyorsun da abim de demiş. Bizim Trakyalı millete ağlanıp duruyor ama ağzında avrat kelimesi de düşmek bilmiyor. Ona ne demeli abim? Ona şöyle diyeceksin. At avrat silah. Bizim Türklerin vazgeçilmezi kardeşim. Ondan öyle o. Ses çıkarmasa şimdi. Hiç öyle laf çıkarmasa. At avrat silah. Eyvallah. Avrat oradan yani. Bak bizim Bandera yaralı ceylanım İngiltere'deki evinin bahçesinde şişirmiş. Traktörün arka tekerlindeki sambralayı, kara sambralayı su doldurmuş içine. Kesin. Sen o şeyin içine giremezsin be çocuğum. Dur bakayım cuma donu, şey aman mayonu göreyim mayonu. Videoda göndermiş bana. Cayır cayır bağırıyor. Dur bakayım. Cayır cayır bağırıyor bak. Kesin. O yarım metre suda boğulmayasan sen. Tak koluna tak çocuğum tak koluna o kızanları takıyorsa sağ sol koluna şişitmelerden. İngiltere'deki evinin bahçesi de güzelmiş bu arada Hüseyin Bey. Tam mangal yapılır orada. Sür sür sür güneş kremi de sür. Güldürdün beni be Hüseyin. Demek ki neymiş? Biz onlarsız, onlar da bizsiz yapamıyormuş abi. Yapamazlar. Ama elmayı onlar ısırdı dedim. Ya kabahatini, çilesini biz çekiyoruz şimdi. Gözü kör olmayasın, gidi yere batmayasın, başını yemesin, gidi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalı tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

Esat, senin bulduğun tarafta da bayağı bir sıcak gösteriyor havalar. Bana göndermiş Esat. 29, 31, 33 dereceler falan. Antak, Dontak, Montak, Fraktak, Dantak. Doğru mu söyledim acaba Almanca ben bunları? Şeyleri, günleri. Montak, tak, tak, drak, tak. Değil mi? Sıcak, sıcak. Arzu diyor, ben oğlanları yataklarınızı toplayıp öyle çıkın evden diye tembih ederim diyor her gün. Onlar da dermişler, akşam nasılsa yatacağız mı anne, niye toplayalım diyorlar. Nasıl olsa pislenecek, niye temizlik yapalım gibilerden. Canım temizlik yapılsın da sizinki biraz aşırı oluyor sanki. Her köşesine, her evin, her şeyine bakamıyor. Aa. Aykan ağam, sarı şabanda havalar nasıl? Sarı şaban karpuzları olmuş mu? Tuk tuk tuk tuk diye ötüyor mu? Bir bak bakalım, hazır sarı şaban taraflarındasın. Krisupoli keramotik kalimera. Bahçe güzel. Seni bekliyorum, gel birlikte dalalım. Ama oraya iki kişi sığmaz biz be abisin. Teker teker, önce sen gir çık, sonra ben girip çıkarım. Güzel bahçem varmış İngiltere'de gerçekten. Yeşillik, mangal, müzik. Velhasıl demiş. Marifetli adamsın be ya. Vallahi bravo Babandere. Gelirken boş gelme demiş. Hayır be, hiç gelir miyim? Öyle canım, Cansel tabi. Serhun Delioğlu, bu dünyada ölüm var. İyi hadi, kolay gelsin, hep çayınıza bakalım. Village Market Gökçeler'de efendim. Dikkat listeti bırakmadı. Hisin bekle azıcık, bir dakikacık bekle. Efendim, süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seloro Gökçeler'de. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Almanya'daki DM marketlerin zincirlerindeki o marketlerden bütün malları hemen hemen buraya da getirecekler. Bu önümüzdeki hafta. Haber edeceğim ben size. DM miydi, MD miydi? Bakım ürünlerinin hepsi Village Market Seloro'da çok yakında. Coming soon. Sindoma Kondasas. Evlere ve iş yerlerine servis var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi getiriyorlar efendim. Village Market Gökçeler'de. Çok çeşit tatlılar, günlük üretim, taze malzemelerle hazırlanmış tatlılar ve dondurmalar. Her damak tadına uygun lezzetler. Her gün tazecik meyveler, sebzeler, sarı şaban karpuzları. 694 516 4015. Evlere de hizmet var dedik. Pazar günleri 9-12.30-1 arası. Diğer günler, haftanın diğer günleri sabah 7-11 arası Village Market Seloro hizmetinizde. Ve yeni sponsorum Master Travel Let's Go turizm ajantası. İsmail, teşekkür ederim. Radyo kültürleri birbirine yaklaştıran, insanları bir araya getiren güzel bir dosttur. Emeğine sağlık Haşim demiş İsmail. Evet, radyo farklı bir kültür, çok güzel bir kültür böyle. Ses dalgalarıyla kalbe hitap eden bir kültür. Anormal olanların radyosu, kafana göre dinle İsmail'cim. Teşekkür ederim. Radyo kültürü önemli, güzel. Adaş sen ne yaptın? Yusuf Adaş'ım. Yaldır yaldır itfaiye seni araya. O patlattırdığın borular için. İtfaiyede bile su kalmamış. Master Travel. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin. Keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Turizm ajandası. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de profesyonel deneyim ve tecrübe ile Master Travel, Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın karşısı Panagi Çaldarı 19, Gümülcüne Caddesi 19'da Xanti İskeçemiz'de. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini temin ediyor anında. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından evlerinize kadar getiriyor efendim. Travel Master Travel. Sosyal medya hesaplarını da vereceğim.
Ayrıca şunları da ilave ediyorum. Araba kiralama hizmeti Almanca, Belçika'ca, Hollanda'ca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de yapılıyor Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel'le mutlaka tanışın. Uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Instagram ve Facebook'ta sosyal medya hesabında Master Travel olarak. İnternet adresi mastertravel.gr. Tabii ki www.mastertravel.gr. Bu iletişim bilgileri ve fırsatları ve kampanyaları da sosyal medyadan takip ederseniz, benim aracılığımızla takip ediyorsunuz. Onları da söyleyeceğim yeri geldiğinde. Yaz için kampanyalarını. 2541-30-52-72 büronun telefon numarası, sabit telefon, cep telefonu. Artı 30 Yunanistan'ın kodu. O şekilde de dışarıdan almaya falan katılmak istiyorsanız, aramak istiyorsanız, gerçi WhatsApp'ta da bulabilirsiniz. 694-326-95-36. Master Travel.

Nihat Hakan da şikayet etmiş. Hanım içeride evin içinde çalışıyor. Ben burada dışarıda çalışıyorum. Bitmez bu işler demiş Ayşe. Bitmez mi Agacığım? Yak sen şimdi bir cigara, bir de kahve al eline böyle. Aa, birazcık bir dinlen ya da bir çaycağız iç. Sen denk dursana azıcık be ya. Ay Allah'ım yarabbim. Canlı canlı programdayım burada, şaşırtıracaksın adamı. Allah Allah. Denk dur. Aykan Aga ne yazıyor? Karpuz olmuş biliyor sarı şabanda. Söyledim Aykan Aga'ma, dur bakalım baksın. Sarı şaban karpuzları olmuş mu diye. Gör bak sen, gör o incir ağacı nasıl ceviz yapacak. Dur azıcık dur.

Vonio Plastic, Plast efendim, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde, yepyeni yerinde Karasanet Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy'de mekanlarını açtılar. Ve o mekanda gidip artık temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını perakende satış olarak da alabilirsiniz. Alışverişlerinizi Vonio Plast'ta gönül rahatlığıyla, uygun fiyatlarla yapabilirsiniz. Çok da çeşitleri var. İstediğinizi bulabilirsiniz efendim. Çünkü sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle çalışıyor. Vonio Plast.

Hayatınızı kolaylaştıran çözümler, hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezoid bandrolar, poşetler, tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, ne isterseniz son model hepsi 2026 model yepyeni ürünleriyle Instagram'da Voluplast Cash & Carry'de, Voluplast yeni yerinde Koyunköy'ünde. Oradan geçerken bir uğrayın. Kazanacaksınız.

Lay lay lay. Tosteki tu baba bugün dinleniyor herhalde. Baba tişörtlerden kaldı mı elimizde? Geçen hafta da sordum. Aynalı baba hoş geldin bakayım. Bir geç vakit oldu. Bu zamanda katılmazdın sen ama hayırdır. Ne yazdı Aykan Akar? Ne söyledi diyor karpuzlar için sarı şaba. Ha, olmamış da. Böyle baktım diyor. Ha şimdi üzerine tuk tuk tuk tuk vurdum diyor. İçeriden ses gelmedi diyor karpuzdan. Sarı şabanın karpuzundan. Demem o ki de. Ha şimdi daha olmamış da. Hadi acele etme azıcık dedi. Tamam mı Aynalı baba? Günaydın bu arada. Nasıl geçti hafta sonun? Kıymetli vaktini nasıl değerlendirdin Aynalı baba?

Söyle Evralı'ya gelsinler, orada çalışacağız. Alsın beni itfaiye. Gelecekler, alacaklar seni. FBI bile seni arıyor. NASA bile susuz kalmış patlattırdığın borulardan dolayı. Ondan ötürü. Fakan acıyorsun. Bratankova, Paşevik, Büyüköy, Duancılar, Köstre, Otmanyarı, Celepli, Fıçılı, Emirli, Erkençler, Elmalı, Beyköy, Duancılar, Bekirli. Susuz kaldı bunlar. Göreceksin sen, göreceksin. Yarcan kolumda mercan, ben sana hayran uyanmam. Tosteki tu bobo. Hareketi Rodobis adresi Instagram'da Tosteki tu bobo olarak bulabilirsiniz. Mangal başı lezzetleri var arkadaşım. Gerçekten çok da güzel mezeler de yapıyor. Her çeşit salatalar, oreklikalar, burgerler, sandviçler, geniş menüsü ve çok ama çok çok çok çeşit içecekleriyle Tosteki tu bobo Seydan İdris Pelikiti Bekirli'de. Müşterilerinin siparişlerine göre kokoreç, oğlak kuzu, çevirme, mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk, çevirme, kızarmış piliç. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris ustam ile birlikte temiz, sıcak, taze ve uygun fiyatları ile Tosteki tu bobo Bekirli'de. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 10.

0: Göreceksin sen, göreceksin. Ot elektrikçisi Elektrologos Aftaki Newton Ahmet Sami Ustam. Pala dayıcım, hoş geldin Pala dayım. Çok sıcak, yanı yaz demiş. Üfleyeyim abi buradan. Serinleteyim dayıma. Ne vereyim dayıma? Pala dayıma serinlesin diye. Ruhuna mı üfleyeyim, bedenine mi dayı? Yunus Emre Tapduk Emre'ye gitmiş, köylü aç demiş. Tapduk Emre demiş, buğday mı vereyim, himmet mi istersin demiş. Yunus Emre demiş, koca Yunus. Himmetin abim, çoluk çocuk köyde herkes aç. Buğday versen demiş. Tapduk Emre bir daha sormuş, himmet mi vereyim, buğday mı demiş. Hikayenin geri kalanını biliyorsunuz zaten. Ondan ötürü gönül pencereniz açık olsun.
1: Ben giderim bestane, yarim için fistane, yare fistan yakışır. Ah bir
0: siz ne istersiniz? Buğday mı,

Allah hep yüzünüzü güldürsün efendim. Gülümseme ve tebessüm kana en çabuk karışan ilaç ve antidepresandır. Güldükçe gülücükler açsın. Aynalı Baba teşekkür ederim, sağ olasın. İyi değerlendirmişsin vaktini. Bilirsin sen o işi. Sana hayran uyanman aman. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Arabanızın elektriği cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden efendim. Elektrologos haftaki Newton Ahmet Sami Ustam Thermakusti Soktoy Soktoy vuruyor. Sonunda benzinci alın bir dizin hemen yanında, yani İskeçemizi Kavala istikametinden çıkarken sağ tarafta önünde park yeri de olan geniş rahat bir dükkan. Özellikle iki tane yeni klima makinesiyle bütün araçlarınızın klima sıvılarını, klima temizliğini ve bakımını yapıyor. Avtomata iki tane. Aa şimdi çok para verdim bunlara diyor. Dedim be ustacığım, kazanırsın onların parasını. Önemli olan diyor müşteriye diyor hizmet verebilmek. Dedim işte bu. Esnaf dedim böyle çalışmalı. Güler yüzlü kendisi Ahmet Ustam ve tecrübeli. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres ve uygun fiyatlarıyla ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Her gün sabah 8-8.30'dan akşam 5'e kadar dükkanında. Benzinci alın bir dizin hemen yan cihazında. Elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'de. Ben sana hayran uyanmam. Lay lay lay lay. Yere fistan yakışır. Yaşa. Ooo bacanım. Deniz keyfi. De öyle bir zincirimiz olmadı bizim be. Gençliğinden beri takıyorsun o zinciri bakıyorum. Bir giysen üstüne ben giderim vestane. Yarın için fistane, yare fistan yakışır. Ah bir giysen üstüne. Haberim oldu Yasin, haberim oldu, tamam. Buralar küçük yerler be oğlum, haber oluyor herkesin.

Yasin Gürkan abinin abi hiç yazmadı, aramadı, kerata menteracı beni. Cumartesi pazar meşguldü galiba. Yakında şeyden böyle sahilden Paralya'dan da programa başlayacakmış. Vistoni'da efendim zeytinyağları, Vistoni'da artık Yalım'da Koptero'da biliyorsunuz. Yalın'a girmeden önce orada tabelalar, pinakidalar var. Hemen sağa doğru kıvılıyorsunuz. Vistoni'de zeytinyağı fabrikası orada. Aynen Akhisar'dakilere gibi. Hey, hey. İletişim bilgileri Almanya için www.vistoni.de. Bütün yıl boyunca gerek Batı Avrupa'da gerek memleketimizde yağ satışları sizin istediğiniz gramajlarda ve kilolarda ve litrelerde. Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalın'da. Mert kardeşim, yani Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere önümüzdeki sezon için, yani bu sezon içinde bereketli bir yıl diliyor. İyi bir yaz sezonu geçirsinler diyor. Vistoni'de Yalınlı Koptero'da Elie Trufio, Vistoni'de Olive Oil. Niye oğlum, senin işin yok mu? Aşım abi gel güverine fantastik içiyiz. Oh.

Dün oraya gittim su alma. Bizim güveren o kadar serin, o kadar güzel ki, o çınar ağacı o kadar güzel büyümüş ki böyle çeşmelerin başına kadar gelmiş. Kaldır kafanı Sezer yukarı. Hah, o çınar ağacı. Bir sıkıntı var işte orada güverende. 30 seneden beri o sıkıntıyı çözemedik. O sıkıntı da şimdi kafanı sağa çevirirsen Sezer görürsün derenin içinde. Temizlik meselesi. Köyümüzün gençler arada toplanıp orasını temizliyorlar. Şimdi Arzu Hanım diyecek, gördün bak nasıl temizliyorsunuz diye. Evet. Güveremde kahve içen arkadaşlar afiyet olsun. Belki de köyümüzün en güzel yerlerinden bir tanesi. Ünal, doğru mu? Günaydınlar, tünaydınlar Ünal'ım. Soğuk sudan bir kahve yapacaksın orada. O suyun sesi ömür katıyor. Bir de karpuzu keseceksin çatır çatır, azıcık da peynir yanına. Bre bre bre.

0: αμάν, αμάν.
1: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
2: Πούλα λέμε, πούλα!
1: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
3: Κρόλ FM News, ρεκλιανάρ.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
8: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy Arabacıköy arasında. Telefon 25410 31 815. Cep 693 67 38 490.
6: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
9: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
6: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
9: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 8 31. Santi.
10: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
11: Kotapliktiko.
10: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
11: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
10: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
11: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
10: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 066.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
15: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
16: Recep bacanam, yarın var yolculuk. Sadece bugün ikinci evlilik yaptığında...
0: Aynısından isterim ama zincirin, tamam mı? Hadi sonra görüşürüz bakalım. Güneşin, kumun ve denizin tadını çıkartın. Lay lay lay lay lay lay lay. Efendim, düğün sezonundan sonrasında şu an düğün alışverişlerinizde büyük kampanyasıyla eskiyi getir yeniyi götür kampanyasını artık biliyorsunuz Güneş Gold'da. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda yatırım olarak da Atilla Bey'le görüşebilirsiniz. Fikirleriyle de fikirlerini bir dinleyebilirsiniz. Türkiye'deki çeşitler ve altınlar ve gümüşler artık İskeç'imizde. Platya yani şehir meydanına çok yakın bir yerde efendim. Mikhail Karoğlu 22 A'da. İnternette böyle teknoloji olarak da bulmak istiyorsanız konumları falan Mikhail Karoğlu 22 A Güneş Gold olarak yazabilirsiniz. Ama zaten de çok kolay bulunacak bir yerde. İskeç'imizde kuyumculuk adına yepyeni bir güneş doğdu. Güneş Gold kuyumculuk her zaman hem yanınızda hem yanınızda. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa güzel bir hafta sonu olsun, selam olsun. Saydolu Günay'ım, sana da kolaylıklar diliyorum. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Prostik markasının ürünleri, odun ve metal, her boyda merdivenler, her türlü işinize kaliteli, garantili ve uygun fiyatları ile sizin için en iyisi, en uygun fiyatları ile Günay Saydolu, Saydolu Günay'da. Çıkın çıkın çıkın gidin. Hem kendisiyle tanışın. İbretlik bir insan. Gerçekten mükemmel bir insan. Hem de o büyük dükkanında istediğiniz malzemeyi bulabilirsiniz. Onlardan bir tanesi de 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. İşleriniz Saydolu'nun malzemeleriyle fark yaratacaktır. Pelakron boyalar var. En çok çalıştığı boyalardan, markalardan bir tanesi. Ama diğer boyaları da bulabilirsiniz. İskeçimizde Panagi Çaldar 124 Xanthi. www.ergaliakromata.gr 690-711-85-46 2541-071-086 Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar dükkanında hizmette kusursuz iş. Saydolu Günay. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l

Sipsi geldi diyor. Oğlum deme şimdi benim için ısmarladın onu. Ama programda kullanacağım onu, sonra bisiklete de Verespi'de de takacağım onu. Bak bak bak bak bak. Bravo sana Beysin.

Murat hoş geldin. Bisküviyi piskotu çaya bandırıyorum. Tam içine düşecekken hemen yiyorum dayı. Yine bir heyecan. Deli bir cesaret. Hep bir aksiyon. Hayatım hep böyle aksiyon işte. Ya Murat çay bardağının bir fotoğrafını çeksene bana azıcık. İçinde ne var diye bakacağım. aksiyona bak aksiyona. Piskot çay bardağına bandırıyor böyle. Tam düşecek piskot onu koşturuyormuş. Acayip bir aksiyon var senin hayatında Murat'ım. Azıcık çay bardağını bana yollasana kadroyu.

Malkoçoğlu, dayı sana söylemedim oğlum. Ben ne dedim sana? Malkoçoğlu dedim, ağzında bal olan arının önünde iğnesi var dedim. Herkese güvenme dedim. Çok seviyorum dayı. Malkoçoğlu, Malkoçoğlu. Al bakalım voltanı şimdi hadi. Saadetiniz bol olsun dinleyenler kulübünün kıymetli dinleyicileri. Yine kıymetli vaktinizi birazcık aldım, kusuruma bakmayın.

Bazıları böyle geç de geliyor programın sonuna doğru. Karamama Seyfettin. Mastora hoş geldin bakalım be. Oğlum tavuğuna kış mı dedik? Neredesin sen kaç vakitlerden beri? Seyfettin, Seyfo. Agacıma iyi günler demiş, iyi haftalar. Teşekkür ederim Seyfettin. Artık çalışmayacağım. Zaten rızkı veren Allah değil mi? Allah'ın verdiği cana niye eziyet çektireyim ki demiş. Karamama Seyfettin. Bu mu yani? Ulan hiç böyle de düşünmemiştim ha. İyi, iyi olduğuna sevindim. Rızkı veren Allah bu cana niye eziyet çektireyim? Doğru dersin bırak. Doğru.

Muazzez Hanım'dan bir de Reyhan'ı dinleyelim mi? İzmir'e gönderiyorum. Orada güzel dinleyicilerimiz var, dinleyenler kulübünün. Adaş, kaçarız yavaşça yavaşça. Hava açar, Haşim kaçar. Hava açık zaten. Yanıyor, yanıyor, sıcak var. Tarlalarında çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bu sıcakta tarlada, bağda, bahçede çalışmak kolay mı? Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin. Kolaylıklar diliyorum efendim.

Bugün yine Dünya Kupası maçları var. Onun programlarını da Muazzez Hanım'dan sonra bir aktaralım sizlere. Kimler oynayacak bakalım bu akşam ve sabaha karşı. Sevemedim Kara Gözlüm. Bu şarkıyı çok çok ama çok çok sevenlere gönderelim bakalım.

Hatırladınız değil mi o küçük çocuğu? Ona böyle güzel müzikler de yapmışlar. Zaten sosyal medyada gezdirirken mutlaka rastlıyorsunuz ne kadar içten, candan güzel söylemiş. Her zaman dile getiriyorum, söylüyorum. Her güzel insan iyi değildir. Ama her iyi insan güzel.

0: gördünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Bütün katılımcılarıma, Radyo Kral'dan Dinleyenler Kulübü'nde bugün yine bizlerle olanlar, dinleyicilerim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bütün katılımcılarımıza, bütün dinleyicilerimize canı gönülden güzel bir hafta diliyorum efendim. O güzel mesajlarınız, güzel sohbetiniz eksik olmasın. Var olun. Marjinal bir yapınız var gerçekten de. Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Bu ne

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
1: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
1: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurumsun.

0: aşkımsın, sevdiğimsin.
1: Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.

aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde